Radyonuzdayım. Bugün Din ve Hayat programı içerisinde kendimize karşı görev ve sorumluluklarımızla sizlere seslenmeye başlayacağız. Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar, hakkı idrak ederse kendi yararına, kim de hakkın karşısında körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim. Allah'a kulluk görevimiz, kendimize karşı bir takım sorumlulukları kapsamaktadır. Mesela düşünmek ve yaşamak. Allah, alemdeki her şeyi ve insanı, daha önce hiçbiri var değilken ve herhangi bir örnekleri de yokken bir hikmetle yarattı. Mümin, kendisine ve çevresine bakıp bu hikmet üzerine düşünür ve yaratılış hikmetine uygun bir hayat sürer. Çünkü yaşadığı hayat ve ölümden sonraki hayatın sebebinin de sonuçlarının da o hikmetle ilişkili olduğunu bilir. Kendimize karşı görev ve sorumluluklarımızdan bir diğeri şükretmek ve ibadet etmek. Allah insanı yarattı ve diğer yaratıklardan üstün kıldı. Yeryüzüne bolluk içinde yerleştirdi. Güzel, temiz ve pak şeylerle rızıklandırdı. Karada ve denizde taşıdı. Semayı üstüne gölgelik kıldı. Yeryüzünün dağlarında ve düzlerinde onun için barınaklar var etti. Sıcaktan, soğuktan ve her türlü dış tesirden koruyacak elbiseler verdi ona. Saymaya devam etsek, saymakla bitiremeyeceğimiz çeşit çeşit nimetler bahşetti. İnsan bu nimetlerden en uygun şekilde yararlanır, vereni anar, ona kalbi sevgi ve saygıyla dopdolu bir şekilde şükreder. Dünya nimetlerinin geçici olduğunu bilerek Allah'ın huzuruna çıkacağı güne ibadetleriyle hazırlık yapar. Aynı şekilde doğru ve dürüst yaşamak. İnsanın sahip olduğu ya da olabileceği her şey, nihayetinde bu dünya hayatının geçici nimetidir. Allah'ın katında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat, inanan, inancının gereği olarak iyi, güzel ve doğru işler yapanlar içindir. Bu sebeple mümin kul, kendisine iletilip açıklanmış Allah'ın ayetlerine kulak verir, düşünür, öğüt alır. İyi huylar edinip güzel davranışlarla süsler yaşantısını. Ona karşı gelmekten her zaman ve her zeminde sakınır. Tam olarak Rabbinin istediği bir hayat sürer. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmakta. Mümin olarak erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Sevgili Diyanet Radyo dostları, kendimize karşı görev ve sorumluluklarımızdan bir diğeri, korumak ve geliştirmek. İnsanın sahip olduğu tüm maddi ve manevi nimetler, aynı zamanda üstündeki birer emanettir. Kendi bedeni de, eşi, evladı, hısım akrabası, kardeş ve dostları da, onlarla paylaştığı sevgi, saygı, sıcaklık da. Emanetse gereğince korunmayı ve sahibine onun belirlediği şekilde iade edilmeyi gerektirir. Yani inanan insan, kendisine emanet verilmiş tüm nimetlerin kadir ve kıymetini bilip, onlara karşı görev ve sorumluluklarını hakkıyla yerine getirir. Sevgili dostlar, bugün programımızın içerisinde konuşacağımız bir diğer görev ve sorumluluğumuz var. Doğal çevremize karşı görev ve sorumluluğumuz. Allah'a kulluk görevi, sosyal çevremizin yanı sıra doğal çevremize karşı sorumlulukları da kapsamaktadır. Bu sorumluluklardan ilki ayetlere bakmaktır. Ayet, delil, veri, işaret anlamlarına gelen bir kelimedir. Allah'ın ayetleri hem gönderdiği kitaplarında hem de yarattığı kainatta müşahede edilir. Müminler hem Allah'ın kitabında hem de kainatta onun yaratma hikmetini ve kendilerinin var edilme sebeplerini okur. Bunlar üzerine düşünür ve anlamaya çalışır. Onun kudret ve kuvvetini her seferinde yeniden ve bir kez daha fark ederler.
böylece imanları.

0: kalplerinde kök salar. Sevgili dostlar, doğal çevremize karşı görev ve sorumluluklarımızdan bir diğeri derinlemesine bakmak. Örneğin Allah'ın gökyüzünden indirdiği yağmurla ölmüş toprağı diriltmesinde ölümden sonra dirilmenin bir delilini görmemek mümkün müdür? Ana babanın evladına gösterdiği şefkat ve merhamette Rabbimizin Rahman ve Rahim isimlerinin işaretlerini görmüyor muyuz? Kendimizi çevreleyen hayatın akışının tamamında Allah'ın koyduğu kuralların şaşmaz bir şekilde işleyişine dair verilere şahit olmuyor muyuz? Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, denizlerde seyreden gemilerde, yeryüzünde çeşit çeşit canlının yayılmasında, rüzgarlarda ve bulutların seyahatinde elbette düşünenler için sayısız ayet vardır. Doğal çevremize karşı görev ve sorumluluklarımızdan bir diğeri, ayetleri koruyup geliştirmektir. Allah'a saygı, onun ayetlerine karşı gerekli sorumlulukları yerine getirmeyi zorunlu kılar. Bu da, aleme yayılmış her bir ayette, Rabbimizin ne demek istediği üzerinde düşünmek, anlamına uygun tutum ve davranış geliştirmek demektir. Bu şekilde inanan kişi, doğal çevreye karşı duyarlıdır. Bozulmaması ve yok olmaması için çaba harcar. Çevreye onu oluşturan her bir unsura karşı sevgi duyar. Çünkü bakıp düşündüğünde her birinin kendi lisanı halince Allah'ı hatırlatan ayetler olduğunu bilir. Doğayı hizmetine sunulan bir emanet olarak görür ve koruyup kollamaya gayret eder. Allah bizi kendini anan, doğayı koruyan, doğada baktığı gördüğü her şeyde Allah'ın ayetlerini gören salih kullarından eylesin. Sevgili dostlar, bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazim, ya Hazim. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim.

çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, Ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni.

Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıklarımızı konuşmaya ve buradan yeniden özgürlüğe yol bulmaya birlikte çalışıyoruz. Peki bağımlılıklarımız daha çok hangi ortamlarda tetikleniyor ve biz bağımlılık öyküsüne yatkın olmayı ya da orada kalmayı ve orada derinleşmeyi nasıl öğreniyoruz? Hangi tür içerikler ya da hangi tür ortamlar bizi bağımlı kılıyor? Bunları bugün değerlendirelim istiyorum. Evet, pek çok çalışma yapılmış ve sonuçta bir takım veriler var. Literatüre baktığımızda karşımıza şöyle bir manzara çıkıyor. Kim daha çok bağımlı oluyor derseniz, bölünmüş aile ortamında yaşayanlar daha çok bağımlı oluyor. Yani bugün ailenin güçlendirilmesi, ailedeki bireylerin tek tek sorunlarının aile ortamında öncelikle çözüme kavuşturulması en temel ilkemiz olmalı. Aile o kadar önemli bir hayata tutunma aracı ki onun yerine ikame edebileceğimiz başka bir kurum, başka bir aparatımız yok. Yani ailede kalmak, ailede hayata tutunmak durumundayız. Tabii ailenin güçlendirilmesi derken ilk akla gelen ekonomik olarak güçlendirilmesi. Doğrusu burası önemli. Yani hane gelirinin artırılması tamam bir hedef olabilir. Ancak sadece bu yeterli değil. Bugün milli geliri ülkemizin 3-5 katı fazla olan ülkelere bile baktığınızda orada aileyle ilgili çok ciddi sorunların yaşandığını görüyorsunuz. Demek ki sorun sadece aileyi ekonomik olarak güçlendirerek çözülebilecek değil. O zaman ne yapalım? Aileye sosyal destekler oluşturalım. Örneğin anne baba eğitimleri, hatta aile olmadan önce evlilik okulları gibi aile eğitimleri. Kuşkusuz bunlar da önemli. Ancak en güzel eğitim bir önceki neslin bir sonraki nesle kendi kültürünü, kendi değerlerini aktarması. Yani aile olmanın, ailenin değerinin çocuklara çok erken yaştan itibaren anlatılarak değil, bakın güzel örneklerle anne babanın ortaya koyacağı birbirine olan ilgisini, sevgisini, aradaki o güçlü bağlılığı değerli kılacak örneklerle ortaya koyması gerekiyor. Bu yüzden bölünmüş aile ortamına maruz kalmış olanlar maalesef bağımlılık öyküsü gelişmeye oldukça yatkın. Yoğun şiddete maruz kalmak yine bağımlılıklarımızın, potansiyel bağımlılıklarımızın arka planında yatan sebeplerden birisi. Çünkü şiddet dilinin kullanıldığı ortamlar sevgili dinleyenlerim, ister aile olsun, ister iş yeri olsun, ister herhangi bir sosyal ortam olsun, insanlara kendini değersiz hissettiriyor öncelikle. Çünkü şiddetin her türlüsü kötü. Sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddet de bugün gittikçe yaygınlaşıyor. İş yerlerinde bombinge maruz kalan insanların sayısı artıyor. Bu kamu özel iş yerleri sektörel bazlı farklılıklar içeriyor. Ancak sonuçta mobbing bugünün çağdaş dünyanın bir sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Hayata tutunma bağları zayıf olanlarda, yani psikolojik olarak zayıf karakterli insanlarda da bağımlılık öyküsünün gelişme potansiyeli her zaman daha yüksek. O insanların daha çok desteğe ihtiyacı var. Bu her zaman uzman desteği olamayabiliyor. Hatta bazen bağımlılığı tespit etmek bağımlı insanın kendisi tarafından mümkün olamayabiliyor. Yakın çevre bazen bunu fark edemeyebiliyor ve kişi bağımlılıklarıyla yaşadıkça daha bağımlı hale geliyor ve bu döngü içerisinde hayatını uzun süre sürdürüyor. Evet, gündelik hayata dair sorunları çözme kapasitesi düşük olanlar da bağımlılığa daha yatkın insanlar. Çünkü başa çıkmakta zorlanıyorsanız, hayatınızı yönetemiyorsunuz, zamanınızı, ilişkilerinizi yönetemiyorsunuz demektir. Böyle olunca değerli bakmak, değerleriyle hayata tutunmak ve iş yerinde iş yeri barışını, ailede aile mutluluğunu, okulda diğer okul kültürü içerisindeki ilişkileri yönetmek zorlaşabiliyor. Tabii kadınlara oranla erkeklerde bağımlılık daha sık rastlanan bir durum. Özellikle dijital bağımlılıkla ilgili araştırmalar bize bunu gösteriyor. Bu konuda da belki çok cinsiyete dayalı plan program yapmak sağlıklı olmayabilir. Ancak bir taraftan bu farklılığı da gözeterek hareket etmek durumundayız. Gelir düzeyi daha düşük olan ailelerde
bağımlılıklar daha sık görülüyor. Yine araştırmaların ortaya koyduğu verilerden bir tanesi bu. Kişilik problemi yaşayan bireyler bağımlılık potansiyeli yüksek insanlar oluyor. Sağlıklı bir aile ilişkisi olmayan

bireylerde sonuçta yine bağımlılık potansiyeli yüksek oluyor. Çünkü ilişkinin her türlüsü önemli, ancak aile ilişkileri çok özel. Bu alanda duygu transferi, düşünce transferi, hatta anne babanın karakterinin, kişiliğinin çocuklara transferi gerçekleşiyor. Erken çocuklukla ilgili çalışmalara baktığımızda kız çocuklarının daha çok anneyi, erkek çocuklarının daha çok babayı model aldığını görüyoruz. Hakikaten bunu çıplak gözle hepimiz aile ortamında yaptığımız gözlemlerde de rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Erken çocukluk döneminde eğer çocuklarımız varsa onları gözlemleyin. Mutlaka anne gibi davranır kız çocukları, baba gibi davranır erkek çocukları ve bu modelleme ilerleyen zamanlarda eğer doğru örnekliklerle, doğru karelerle çocukların karakterine yansıdı ise iyi bir anne, iyi bir baba, dolayısıyla ileride mutlu ve huzurlu aileler şeklinde karşımıza çıkar. Aksi söz konusu olduğunda da maalesef bağımlılık potansiyeli sağlıksız ilişki zemininde gelişmeye devam ediyor. Yine sigara ve alkol bağımlısı olan bireyler dijital bağımlı olmak için potansiyel adaylar olarak değerlendiriliyor. İş hayatında ve akademik hayatta özellikle başarısızlık yaşayan insanlarda da yüksek risk grubundaki kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bağımlılığın her türlüsü sorun, ancak bugün özellikle çokça karşımıza çıkan bağımlılık türü olarak dijital bağımlılık, internet bağımlılığı, ekran bağımlılığı diye isimlendirdiğimiz gerçek yaşam dışında bize sunulan imkanların peşinden daha çok koşmaya çalıştığımız platform bağımlılıkları karşımıza çıkıyor. Ve bütün bunların öyküsü aslında 3 noktada toplanıyor. Bir, insanın bireysel olarak yetkinliğini güçlendirmek. İki, onu gruplar içerisinde özellikle ailede, okulda, iş yerinde sağlıklı ilişki zemininde tutmak. Üçüncüsü de ona kurumsal, kamusal, yerel, özel, sivil inisiyatiflerle destek oluşturmak. Tabii ki önleyici tedbirler almak burada son derece önemli. Bağımlılıklar ortaya çıktığında onları geri döndürmek ya da yeniden sağlıklı ilişki düzeyine insanları bir şekilde taşımak o kadar da kolay olmayabiliyor. Bunun her tür maliyeti bütün kamu kurum ve kuruluşlarının çabalarına rağmen her geçen gün artıyor. Tabii ki özel sektör, sivil inisiyatifler konuyla ilgili pek çok bilinçlendirici plan, program ve kampanyalar düzenliyorlar. İçinde bulunduğumuz aile yılında da bu tür etkinlikler planlanıyor. Ancak biz şunu çok iyi biliyoruz ki kişiyi yetkinleştiren eğitim süreçleri, bu sadece formal anlamda değil, informal anlamda da her tür ortamda onunla temas eden insanların değerlilik üzerine kurduğu sosyal ilişkileri bağımlılığa yakalanma potansiyelimizi gittikçe düşürüyor. İlişkide duygularını sağaltamayan, birbirine doğru transfer edemeyen, gerek ailede, gerek iş yerinde, gerek okulda, gerek mahallede, köyde, kasabada, şehirde, köyde insanların bağımlılık öyküleri gittikçe derinleşiyor. Sorun temassızlıkta, sorunun çözümü de birbirimize nitelikli bir şekilde dünyalarımızı açmakta. Sorunla karşılaştığımızda onu çözmek için çabalarken yakın çevreden, uzak çevreden destek almaya çalışmakta. Bunu birey fark ettiyse zaten bu talebini bir şekilde size hissettiriyor. Ancak farkına varamadıysa o zaman da fark ettirecek insanlara ihtiyaç duyuyor. Unutmayalım, potansiyel olarak hepimiz bağımlıyız, ancak bağımlı bireylerin sosyal desteğe hepimizden çok ihtiyacı var. Evet, bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenlerim. Sağlıkla kalın, bağlılıklarınızda kalın ve bağımlılıklarınızdan uzak, huzurlu bir gelecek hayal edin ve buna kavuşun dilerim.

yaxşı idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Bir keresinde peygamber müezzini Hazreti Bilal yine bütün ruhuyla ve içten okuyuşuyla ezanı tamamlamıştı. Ashabıyla birlikte büyük huşu içinde ve gözlerini kırpmadan bu yüce çağrıyı dinleyen Allah Resulü ezan bitince ashabına yönelerek, "Kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyleyip ezanı tekrar ederse cennete girer," buyurmuş ve insanları ilahi bir çağrı olan ezana yürekten kulak verildiği ve tekrar edildiği takdirde cennete girmekle müjdelemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Merhaba değerli Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktarmaya devam edeceğiz. 14. cüzdeyiz. Hayatınızın değerlenmesini istiyorsanız Allah'ın emrettiği gibi yaşayın. Mazlumlara karşı mütevazı, zalimlere karşı cesur olun. Peygamberler gibi dik durun ve eğilmeyin. 14. cüzde Hicr ve Nahl surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki 3 mesajın ilki, hayatı Allah için yaşamak. Onun istediği gibi bir mümin olmak. Hicr suresinde genel olarak Allah için yaşamak ve mücadele etmek konusu işlenmektedir. Bu sure Kur'an'ın rehberliğiyle başlamaktadır. Sonra tarihte tevhid ve şirk mücadelesi özetlenmekte, peygamberle mücadele edenlerin akıbetleri açıklanmaktadır. Hazreti Adem ve şeytan mücadelesi, Hazreti İbrahim ve azap meleklerinin diyaloğu, Lut kavminin helakı, Şuayb peygamberin kavmi Eyke'nin helakı ve Semud kavminin yurdu Hicr ve helakı. 14. cüzün ikinci mesajı, müminler mütevazı ve cesurdurlar. Sonra Hicr suresi şu güzel mesajlarla tamamlanmaktadır. İnsanlara güzel davran. Kur'an'ı tebliğ et. Onların elindeki güç sizi etkilemesin. Müminlere şefkatli davran. Müşriklere aldırma. Rabbini tesbih et ve ona secde et. Ölünceye kadar ibadete devam et. 14. cüzün 3. mesajı peygamberlerin tebliği. Onlar gibi tebliğe devam etmek ve sıkıntılara sabretmek gerekir. Burada ayrıca Nahl suresi de bulunmaktadır. Bu surede tevhid inancıyla ilgili yoğun bir tartışma ortamı oluşturulmakta, vahiy gönderen Allah, kainatın ve sizin yaratıcınız, Rabbiniz olan Allah'tır. Müşrikler, tek Tanrı olan Allah'a ortak koştukları için, yeryüzünde büyük bir fitneye sebep olmakta ve hadlerini aşmaktadırlar. Siz, Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam gibi olun, tebliğe devam edin ve sıkıntılara sabredin. Takva ve ihsan sahibi olun. Bugün 14. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Sırada 15. cüz var. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dördüncü cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Hicr Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın, apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, inkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları, yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerden sen, bize melekleri getirseydin ya. Biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık süre tanınmaz. Kesin olarak bilirsiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı, inkarcıların kalplerine inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da, oradan yukarı çıksalar, yine de herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık, oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. Kuşkusuz hayat veren de öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz içinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin onları kıyamette toplar.

toplayıp bir araya getirecektir. O hakimdir, alimdir. Andolsun biz insanı şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattık. Cin türüne gelince, daha önce onu da kavurucu ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan bir insan yaratacağım demişti. Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit, siz de hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, secde edenlerle birlikte hareket etmeyişinin sebebi nedir diye sordu. Dedi ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattığın bir insana asla secde etmem. Allah, o halde çık oradan dedi. Artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar lanetlenmiş bulunmaktasın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, vakti katımızda bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın buyurdu. İblis, Rabbim, benim sapmama imkan verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları şirin göstereceğim ve aralarından senin samimi kulların hariç onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım. Allah da buyurdu ki, işte bana varan doğru yol budur, halis kulların yolu. Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak isyankarlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır. Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır. Onun 7 kapısı vardır. Her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkarılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler, o da doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Korkma dediler. Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz. İbrahim, üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz öyle mi? Peki çocuğum olamayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma dediler. Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbimin rahmetinden ümit keser dedi. Ey elçiler, göreviniz nedir diye sordu. Dediler ki, aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek. Onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç, biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut onlara bilinmedik tanınmadık kimselersiniz dedi. Öyle ama biz sana insanların hakkında kuşkuya düştükleri şeyi getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz muhakkak doğru söylüyoruz. Hemen gecenin bir vaktinde ailenin hızla yola koyulmasını sağla. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Size emredilen yere doğru gidin. Lut'a şu hükmü bildirdik. Onlar sabah vaktine girerken son ferdine kadar yok edilmiş olacaktır. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut, bunlar benim misafirlerim, sakın beni utandıracak bir şey yapmayın dedi. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin. Seni el alemi korumaktan men etmedik mi dediler. Lut, işte kadınlar, benim kızlarım, nikah yaparsanız dedi. Ey Resulüm, hayatına yemin olsun ki onlar,

Çocuklar sarhoş, sersem halleriyle saçmalayıp duruyorlardı. Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi. Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik. Üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık. İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. Bakın, o harabeler bir yol üzerinde hala duruyor. Onda da inananlar için bir ders vardır. Eyke halkı da gerçekten bir zalimler topluluğuydu. Biz onların da cezasını verdik. Bu iki şehir açıkça bilinen bir yol üzerindedir. Kuşkusuz Hicr halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Oysa onlara ayetlerimizi de gönderdik. Fakat bunlara sırt çevirdiler. Onlar güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. Ama sonunda sabaha girerlerken korkunç ses onları da yakaladı. Aldıkları tedbirin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel olan hoşgörü yolunu tut. İyi bilesin ki Rabbin, evet O, muhakkak surette eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilmektedir. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve Yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Kesin olan şeyi gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri yerine gelecektir. Artık O'nun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır ve yücedir. Allah, benden başka ilah olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin hükmünü bildirmeleri için kullarından dilediğine emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir. Allah gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O putperestlerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir. İnsanı bir damla sudan yarattı. Fakat görürsün ki o yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır. Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da o yarattı. Onlar da sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır. Ayrıca onlardan beslenirsiniz. Onlar da akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salıverirken, size sergiledikleri bir güzellik de vardır. Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Binmeniz ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı. O sizin bilmediğiniz başka şeyler de yaratır. Doğru yol Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir.
Bunda aklını kullanan bir topluluk için

için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir topluluk için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. O sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi, ırmaklar ve yollar açtı ki gideceğiniz yere ulaşabilirsiniz. Daha nice işaretler koydu. Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar. O halde yaratanla yaratmayan bir olur mu? Siz düşünmez misiniz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Onların Allah'ın dışında taptıkları varlıklar hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. Onlar canlı değil, ölüdürler. İnsanların ne zaman diriltileceklerini bilmezler. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanlara gelince, işte onların kalpleri inkarcıdır. Onlar ululuk taslayan küstahlardır. Hiç kuşku yok ki Allah onların saklı tuttuklarını da açığa vurduklarını da bilmektedir. O ululuk taslayanları sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda eskilerin masallarını diye cevap verirler. Sonuç olarak kıyamet gününde kendi günahlarını eksiksiz yüklendikleri gibi bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından da yüklenmiş oldular. İşte görün yüklendikleri şey ne kadar kötü. Bunlardan öncekiler de tuzak kurmuşlar ama Allah da onların evlerini temellerinden sökmüş, üstlerindeki tavan tepelerine inmiş, böylece hiç farkında olmadıkları bir yerden kendilerine ceza ansızın gelmişti. Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki, uğruna mücadele ettiğiniz ortaklarım hani nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük inkar edenlerin başına derler. Kendilerine kötülük edip dururken, canlarını meleklerin aldığı kimseler, biz hiçbir kötülük yapmadık diyerek boyun büküp teslim olurlar. Hayır, Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. İçinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Ululuk taslayanların yeri ne kötü. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur. Onlar, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Ahiret yurdu daha da hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel. Girecekleri yer zemininden ırmaklar akan Adin cennetleridir. Orada diledikleri her şeye sahip olacaklar. Takva sahiplerini Allah böyle ödüllendirecektir. Onlar meleklerin selam size, yaptıklarınıza karşılık girin cennete diyerek mutluluk içinde ruhlarını teslim alacağı kimselerdir. O inkârcılar, İlle de kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin emrinin gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara haksızlık etmemişti. Fakat onlar kendilerine haksızlık etmişlerdi. Sonunda yaptıklarının kötülüğü yine kendilerine dokundu ve alay ettikleri şey onları kuşattı. Müşrikler dediler ki, Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız ondan başkasına tapardık. Hiçbir şeyi ona rağmen haram da saymazdık. Onlardan öncekiler de işte böyle davranmışlardı. Peygamberlerin görevi açık seçik tebliğden başka bir şey değildir. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünü dolaşın da hak dini yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün.
Sen onların doğru yola yönelmelerini tutku derecesinde istesen de Allah yoldan çıkardığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların asla yardımcıları da olmaz. Onlar Allah'ın ölen birini diriltmeyeceğine dair en büyük yeminleri ettiler. Aksine bu, Allah'ın bizzat üstlendiği gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmez. Böylece Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamayı ve inkar edenlerin yalancı olduklarını kendilerinin anlamalarını murad etmiştir. Biz bir şeyi murad ettiğimizde sözümüz ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Zulme uğramaları yüzünden Allah uğrunda göç edenleri muhakkak ki biz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Ahiret ecri ise elbette daha büyük olacaktır. Keşke bilseler. Onlar güçlüklere katlanan, Rablerine güvenen kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Şimdi şu kötülükleri planlayanlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmeyeceğinden veya hiç bilmeyecekleri bir yerden, kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da onlar işe güce dalmışken, Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamayacağından emin mi oldular? Onların bunu engelleme güçleri de yoktur. Yoksa Allah'ın içlerine felaket korkusu salarak kendilerini cezalandırmayacağına dair bir güvenceleri mi var? Ama sizin Rabbiniz kuşkusuz çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağa ve sola dönmekte. Allah'a secde edip yere kapanmaktadır. Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Onlar yüceler yücesi bildikleri Rablerinden korkar, kendilerine buyrulanı yerine getirirler. Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin, ilah bir tektir. Şu halde yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İtaat de daima ve yalnız O'na yapılır. Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Elinizde nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde O'na yalvarırsınız. Allah sizi sıkıntıdan kurtardığında, içinizden bazıları gariptir ki hemen Rablerine ortak koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Yiyip için bakalım ama yakında anlayacaksınız. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden bilmedikleri şeylere de bir pay ayırırlar. Allah'a yemin olsun ki böyle kendi uydurduğunuz putlardan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yine onlar haşa kızlar Allah'ındır diyorlar. Akıllarınca beğendikleri de kendilerinin oluyor. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Aklınca verilen müjdenin kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar. Ahirete inanmayanlar kötü sıfatlarla anılır. Allah'a ise en yüce sıfatlar yaraşır. O azizdir, hakimdir. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda dillerinden asılsız iddialar dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürüleceklerdir. Allah'a and olsun, senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik.
Fakat şeytan onlara yaptıklarını allayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizin için sağmal hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında besin artıklarıyla kan arasında oluşan, içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz. Bunda da aklını kullanan bir topluluk için açık delil vardır. Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye. Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki, onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizi Allah yarattı, sonra da vefat ettirecektir. İçinizden, sahip oldukları bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah ilim ve kudret sahibidir. Allah kiminize kiminizden daha fazla rızık verdi. Ama kendilerine fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilerle paylaşıp da onları bu hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar. Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı? Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de batıla inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden en küçük bir rızık sağlama imkanı olmayan, buna güçleri yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Allah hakkında kafanıza göre misal getirmeyiniz. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah size hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mülkü konumundaki köleyle, katımızdan kendisine güzel bir şekilde rızıklandırdığımız ve bundan gizli açık başkalarını da yararlandıran kişiyi örnek veriyor. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur ama onların çoğu bilmezler. Yine Allah şu iki insanı örnek veriyor. Biri dilsizdir, elinden hiçbir şey gelmez. Efendisinin sırtında yüktür. Onu nereye gönderse yararlı bir sonuçta gelmez. Şimdi bununla adaleti emreden ve kendisi de dosdoğru yolda bulunan kimse bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah teslimiyet gösteresiniz diye
size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm!

Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkârcıdır. Bir gün gelecek, her ümmetten bir tanık çıkaracağız ve artık inkâr etmiş olanların ne olmadık mazeretler ileri sürmelerine izin verilecek, ne de onlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yönünde çaba göstermeleri istenecektir. O zalimler azabı görünce artık cezaları hafifletilmez. Kendilerine mühlet de tanınmaz. Şirke sapanlar Allah'a ortak koştukları şeyleri gördüklerinde, "Ey Rabbimiz, işte bunlar seni bırakıp da kendilerine taptığımız putlarımızdır" diye itirafta bulunurlar. Fakat o varlıklar, "Siz gerçekten yalancısınız" diyerek onlara gerekli cevabı verirler. Onlar da artık ister istemez Allah'ın iradesine boyun eğerler. İlah diye uydurduklarıysa onları yüzüstü bırakmış olur. Hem kendileri inkar eden hem de insanların Allah yolundan gitmesini engelleyenler yok mu? Bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü işte onlara azap üstüne azap vereceğiz. Yine o gün her ümmetin içinden kendileri hakkında birer tanık çıkaracağız. Seni de bu kimseler hakkında tanık yapacağız. Bu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Allah'a gönülden bağlananlar için bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Sakın bir grubun diğer gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda güçsüzler aleyhine bir kandırma aracı yaparak, ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Allah bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Ve O, hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır. Eğer Allah isteseydi, hepinizi elbette ki bir tek inanç topluluğu yapardı. Ama O, dilediğinin yoldan çıkmasına imkan verir, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız. Evet, yeminlerinizi aranızda bir kandırma aracı yapmayın. Sonra sapasağlam basmışken ayağınız kayar ve insanları Allah yolundan saptırmanızın acı meyvesini tadarsınız. Ayrıca ağır bir azapla da cezalandırılırsınız. Allah'a verdiğiniz sözü küçük bir menfaate satmayın. Eğer bilirseniz, sizin için Allah'ın katında olan daha hayırlıdır. Sizde bulunanlar tükenip gider ama Allah'ın katındakiler kalıcıdır. Asla kuşkunuz olmasın ki, güçlüklere göğüs gerenlerin ecirlerini yapmış olduklarının daha da güzeliyle vereceğiz. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki o şeytanın iman etmiş olanlar ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyeti olamaz. Şeytanın hakimiyeti ancak onu kendilerine veli edinenler ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, "Sen sadece uyduruyorsun" dediler. Öyle değil. Fakat onların çoğu bilmezler. İman edenlere sebat kazandırsın, Müslümanlara rehber ve müjde olsun diye Rabbin tarafından bir gerçek olmak üzere
Kur'an'ı Ruhul Kudüs'ün indirdiğini söyle. Hiç kuşkusuz, kesin olarak bunları ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa ona öğretiyor dedikleri kişinin dili yabancıdır. Bunun dili ise açık seçik Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Allah onlara hidayet vermeyecek. Onlar için elem verici bir azap vardır. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar böyle bir yalanı uydurabilirler. Asıl yalancılar onların kendileridir. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkara saparsa, kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere, kim kalbini inkara açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Bunlar için çok büyük bir azap vardır. Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerindendir. Allah kâfirler topluluğuna hidayet vermez. Bunlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gaflette olanlar da işte bunlardır. Hiç kuşku yok ki ahirette kaybedecek olanlar bunlardır. Öte yandan bilesin ki Rabbin eziyetlerle sınandıktan sonra yurtlarından göçenlerin, ardından çabalarını sürdürüp sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Artık bu yapılanlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. O gün herkes gelip kendisini savunacak. Herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenecek. Onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah şöyle bir şehri örnek veriyor. Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu. Her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felaketini tattırdı. Oysa onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de haksızlıklarını sürdürürken azap onları yakalayıverdi. Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız onun nimetine de şükredin. Allah size sadece murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyen

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Metin. Varlığı hiçbir varlıktan etkilenmeyecek kadar güçlü ve sağlam, asla yorulmayan, zorlanmayan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığın tamamı kendine dayandığında, hepsine yeten Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Sağlam, kuvvetli, sert ve dayanıklı olmak anlamındaki metanet kelimesinden türeyen metin esması, fiillerinden dolayı zatına herhangi bir zorluk ve yorgunluk arız olmayan, nihai noktada kudretli anlamına gelir. Allah'ın metin oluşu, alemlerin nizamını korumasıyla, hiçbir şeyin aksamaması ve düzenin her daim mükemmel işlemesiyle tecelli eder. Burada güç ve kudretle bir anlam bağlantısı olduğunu düşünsek de, aslında metin esmasının derininde başka bir şey vardır. Hiçbir varlığın, hiçbir gücün kendisini etkileyememesi, hiçbir zarar göremeyecek kadar azametli olmak ama nasıl? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan, özelliklerini en iyi bildiği varlık kendisi olduğu için her tanımlamayı kendi üzerinden yapar. Bir varlığın özelliklerini anlamaya çalışırken de kendine benzer veya kendinden farklı yönleri üzerinden anlamaya çalışır. Bu noktada aslında Rabbini tanımak kolaylaşır, fakat bir yandan da kendine hiç benzemeyen özelliklerini anlamakta güçlük çeker. Allah'ın metin esması da bizden ne kadar farklı olduğunu anlatır. Biz zayıfız, aciziz, yoruluruz, bitap düşeriz. Bir öğün atlasak, biraz uykusuz kalsak, kalbimizi yoracak bir imtihan yaşasak, hemen elimiz ayağımız birbirine dolanır, itidalimizi kaybetmeye başlarız. Varlığımızın birçok faktöre bağlı olması acziyetimizi artırır. Hayatta kalabilmek için ne çok şartın yerine gelmesi gerekir, değil mi? Bunlardan biri eksik olsa davranışlarımıza yansıyıverir. Allah'ın kudreti burada kendini gösterir işte. Azameti de, gücü de, metaneti de. Varlığı hiçbir sebebe bağlı olmayan Rabbimizin aynı zamanda yaratırken de, karar verirken de hiçbir faktöre bağlı kalmadan, hiçbir şeyden etkilenmeden tecellisi

seni gösterdiğini anlatır bize. Bu ne kadar yüceltir Allah'ı kulun gözünde. Rabbimiz bizi kendine hakkıyla boyun eğen kullarından eylesin. Kitab-ı Mübin'de hepimizin hayatında yer etmiş pek kıymetli ayetler vardır. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hadislerinde de zikrettiği Ayetel Kürsi de bu ayetlerdendir. Rabbimiz Bakara suresinde kendini kullarını anlatırken Allah, ondan başka Tanrı yoktur, diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi, dilediği müstesna, kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür, buyurmuştur. Kulun aklına gelebilecek bütün tereddütleri net bir şekilde giderir bu ayetler. İnsanın aklına gelir, ben bu kadar kolay yorulabiliyorken, her şeyden bu kadar kolay etkilenebiliyorken, Rabbim etkilenmez mi? Diyebilir. Bu kadar alemin yükü ağır gelmez mi? Nasıl kalkar Allah bu yükün altından? Diyebilir. Halbuki Allah için yarattıkları yük değildir ki. Ona ağır gelecek bir şey yoktur. Yerlerde ve gökte ne varsa, bizim aklımızın aldığı, almadığı ne varsa, hepsine birden aynı anda, aynı şekilde yardım edebilir. Aynı anda her şeyi yaratabilir. Bunun için dinlenmeye, birilerini dinlemeye, fikir almaya ihtiyacı yoktur insanlar gibi. Bir metanet vardır varlığında. Her şeyi ve herkes sırtını ona dayasa, ona kendini bıraksa hepsine yetebilir, hepsinin hakkından gelebilir. İnsan zaten böyle bir Rabbinin olmasını istemez mi? Kim kendi gibi aciz olan bir Rabbe dayanmak ister? Nasıl varır secdeye alnı? Rabbimiz bizi kudretinin farkında olanlardan ve kendini teslim edebilenlerden eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim Rabbimin sonsuz gücünün ve dayanıklılığının farkında olmam gerek. Mümin, farkındalığı yüksek olan insandır. Baktığının arkasındakini görmeye çalışandır. Benim her şeyden önce inandığım Rabbi baktığım her yerde, her işte görebilmem gerek. Ben Rabbimden bunu dilerim. Öylesine yaşayıp gittiğim hiçbir gün olmasın. Her anımda Rabbimin rahmet elinin alemin ve benim üzerimde olduğunu bileyim, hissedeyim, fark edeyim isterim. Bu gücün tamamını hissedemem belki ama hissettiğim bende haşyete sebep olmalı. Benim Rabbim öyle bir Rab ki ne kimsenin söylediği bir söz, ne kimsenin baş kaldırması, ne isyanı onun Rabliğinden bir şey eksiltmez, dokunmaz, zarar veremez. Ben sırtımı dayayacaksam kimsenin zarar veremediği bir Rabbim olmalı. Bana güven vermeli. Onunla bir olursam bana zarar gelmeyeceğini bilmeliyim. İşte şimdi bildim. Rabbim metindir, sağlamdır, kudreti her şeyin üzerindedir. Ne yorulur ne tecellisini aksatır. Ne kimsenin sözünden, fiilinden etkilenir. Benim Rabbim tam da yüreğimi teslim edeceğim kudrette bir Rab. Esmalarıyla beni ferahlatan bir Rabbim var benim. Şu halde ne korkmalıyım, ne endişelenmeli, ne ümidi kesmeliyim. Bana yakışan tam bir mümin duruşudur. Peygamberime müşrikler gelip Allah hakkında ileri geri konuştuklarında nasıl durdu, nasıl konuştu, nasıl hissettiyse ben de öyle durabilmeliyim. Peygamberim elini açıp dua ettiğinde neye güvendiyse ben de ona güvenmeliyim. Rabbimin metin oluşu bende de bir metanet oluşturmalı. Ayaklarım sağlam basmalı yere. Dayanıklı olmalıyım. Musibetler, fenalıklar beni yıkmamalı. Alaşağı edememeli. Yenememeli. Ne kadar düşersem düşeyim, yeniden kalkabilmeliyim. Peygamberimin, mümin taze ekin gibidir. Olgunlaşıncaya kadar rüzgar onu eğip büker. Bazen yere yatırır, bazen de doğrultur. Ama o kırılmaz. Buyurduğu müminlerden olmalıyım. Ne kadar değişirse değişsin kalbim,
sonunda dönüp geleceği yer Rabbim ve dini olmalıdır.

Bilirim ki Rabbim çabamı görür, zerreyi ziyan etmez. Benim çabamı da ziyan etmeyecek ancak O'dur. Alemlere hükmeden, hiçbir varlığın kudretine zarar veremediği, ya Metin, her eğilip büküldüğümde beni tutup kaldıran, doğrultan sensin. Kalbimi dinin üzere sabit kıl ve beni sana hakkıyla güvenen kullarından eyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 2 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 15 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 19 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Kur'an'ın musaf haline getirilmesi. Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu tarafından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla 23 yılda indirilmiştir. Müslümanlar için bir hayat rehberi, şifa kaynağı ve insanlık için bir rahmet vesilesidir. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu andan itibaren Hazreti Peygamber'in denetiminde ashab-ı kiram tarafından ezberlenmiş, vahiy katipleri tarafından da yazıya geçirilmiştir. Vahiy katipleri inen ayetleri o günün şartlarında parşömenler, tabaklanmış deri, ince beyaz taşlar, hurma yaprakları, kürek kemikleri ve tahta parçaları gibi bulabildikleri malzeme üzerine yazmışlardır. Bu yazılı malzeme Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde Zeyd bin Sabit radıyallahu anh başkanlığında kurulan bir heyet marifetiyle iki kapak arasında

0: bir hadis. Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an kıyamet gününde dostuna, okuyucusuna şefaatçi olacaktır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Nerede olursan ol, Allah seninle beraberdir. Ondan yardım iste. Yardımcıların en hayırlısı O'dur. Fakat et ve kemikten olan bedenin isteklerini, nefsani arzularını arz edip de onu incitme. Gönlüne geçim düşüncesini az getir. Allah kapısında ol. O kapıda oldukça manevi neşen ölmez. Mukadder olan rızkın da eksilmez. Bu beden ruhun ortağıdır. Yahut da Nuh'un gemisine benzer. Kıymetli olan ne ise onu bindir o gemiye.

anarken aşıklar Allahu Allah, yanar tevhid ile coşar illallah, ne tatlıdır, hoştur

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

78. Gün Müminin Özellikleri. Ayet-i Kerime Meali. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûya varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler var ya, müjdele o müminleri. Tevbe Suresi 112. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. O da bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafirse sert ve dimdik sedir ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devirir. Fetva. Satıcı malın niteliklerini gizler veya yanlış beyanda bulunursa, alışveriş akdi gerçekleştikten sonra bunun farkına varan müşteri ne yapabilir? Alım-satım akdinde akde konu olan malın bütün niteliklerinin ve satış bedelinin alıcı ve satıcı tarafından bilinmesi ve açıklanması gerekir. Satıcının yanlış beyanı üzerine kurulan alım-satım akdinde malda satın alış amacını ihlal eden ya da fiyatını düşüren bir eksiklik veya kusur bulunur yahut da mal normalden daha pahalı olursa, müşteri dilerse satın aldığı malı konuşulan fiyat üzerinden kabul eder, dilerse malı geri vererek akdi bozar. Müşterinin malı iade etmeyip ondaki kusura karşılık fiyattan indirim talebinde bulunma hakkı yoktur. Ancak böyle bir durumda akdi feshederek malı geri verip yeni bir akit yaparak söz konusu malı daha düşük bir fiyattan satın alması da mümkün olur. Hikmetli Söz. Her insan şu hayatta ecel müddetinin varıp biteceği ve ondan sonrasında amel defterinin kapatılacağı bir sona doğru ilerlemektedir. Öyleyse kendin için kendinden, geleceğin için bugününden, alacağını yanına al. Bugününü dününle karşılaştır. Günahlarına yeter deyip iyiliklerini çoğalt. Ecelin gelip ömrün tükenmeden, daha fazla çalışıp çabalama imkanın elinden gitmeden önce bunları yap. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Et kelamın ne kasiru ne tavil, gözde vaktin ne hafif ol ne sakil. Nakdi irfanı çeken mizana, dedi çok söz yaraşır Kur'an'a. Sözü ne kısa ne de uzun söyle. Sözün ne zaman söylenmesi gerektiğini iyi ayarla. Sözünde de ne hafif ol ne ağır. İrfan ve olgunluk metaını teraziye koyan arifler dediler ki, çok söz ancak Kur'an'a yaraşır.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

asık suratlı, kaba sözlü, kibirli ve gururlu insanlar başkalarını kendisinden nefret ettirir. Bu tür insanların işleri hiçbir zaman yolunda gitmez.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce Allah.

yaşam içindeki döngü, ölüm realitesi. Ayşe Gürel, Bilecik Faiz. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. İnsanoğlunun ömrü takdir edilmiştir. Takdir edilen yaşamsa sınırsız değildir. Yüce Allah'ın belirlediği ömür sona erdiğinde insan ölüm gerçeğiyle karşı karşıya gelir. Her şey fanidir. Yalnız Allah bakidir. Ölüm denen hakikatten kurtulup dünyada sonsuz yaşamak olsaydı hiç şüphesiz bu imkana peygamberler sahip olurdu. Oysa alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile bu dünyadan irtihal etmiştir. Ölüm kimseye ayrıcalık tanımamıştır, kimseyi diğerinden üstün kılmamıştır. Eşitlik ilkesinden taviz vermemiştir. Ölümün kimseye ayrıcalık tanımayacağını ifade eden ayetler şu şekildedir. Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Hayatın bir süresi vardır ve o süreye ecel denir. Her doğan doğarken ölüme namzet olarak doğar. Bu bir ilahi desturdur. Enes bin Malik radıyallahu anh demiştir ki, bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir takım çizgiler çizerek şöyle buyurdu. İşte bu çizgi insanın umduğu emelidir. Şu çizgi de ecelidir. İnsan uzaktaki emelini beklerken kendisine en yakın olan ecel ansızın geliverir. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh aktarılan bu rivayette denildiği gibi ölüm beklenmedik bir zamanda gelir. Bu sebeple o an gelmeden bütün günahlarımıza tövbe ve istiğfar ederek geleceğe yeni bir başlangıçla adım atabiliriz. Rabbimize kavuşacağımız, ona hesap vereceğimiz bilincini her daim zihnimizde canlı tutarak yaşantımızı bu düşünceler ekseninde şekillendirebiliriz. Allah dostlarından biri, 40 yıl oldu, uykumda dahi Rabbimden gaflet halinde olmadım der. Böyle bir kişi için ebedi diriliş saati, vuslat saati vardır. Hatta dervişler evrad-ı eskarının önünde tefekkür-ü mevt yaparlar. Ellerinde tesbih, gözleri yumulu, ölüm anını düşünürler. Bu tefekkür içerisinde bir saniyelik, bir nefeslik gafletten dahi Allah'a sığınırlar. Ölüm olgusu bir yok oluş değildir. Fena aleminden beka alemine bir intikaldir. Fena ile bekanın kesiştiği kritik bir merhaledir. Hiç ölmeyecekmiş gibi hayat süren, mal, mülk, makam sevdasında olan, ölümü kendine yakıştırmayan kişi, her şeyi geride bırakmış ve bir parça beze sarılı, daracık mekana sıkışmış olarak gider. İşte bu duruma ibretle bakan gözler neler görmez ki? Akıbeti orada ne olacak? Daha dün konuşuyor, gülüyor, geziyordu.

şu an ebedi yolculukta. Onun yerinde olmama engel şu an benim yaşıyor olmam. İşte ölüm, silkelenme ve hayatına yön vermek için bir fırsat tanıyor insana. Cennetlik kimse vefat ettiğinde adeta ruh beden kafesini kırar, ölümüyle sonsuz hürriyete kavuşur. Kabrine cennetten bir kapı açılır, mis kokuları gelmeye başlar. Sabahı haşre kadar o huzurun içerisinde sanki dün vefat etmiş de bugün mahşer kurulacakmış gibi berzah hayatı çabucak geçiverir. Dönüş olmayan bu yolculuğa çıkan kimsenin bazı hallerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle açıklıyor. Cenaze tabuta konulup erkekler omuzlarında yüklendiklerinde o cenaze iyi bir kişi ise beni acele olarak gideceğim yere ulaştırınız der. Eğer o cenaze kötü bir kişi ise eyvah bu cenazeyi nereye götürüyorsunuz diye feryat eder. Cenazenin bu feryadını insandan başka her şey işitir. Eğer insan bu feryadı duysaydı dayanamayarak bayılırdı. Dünyada aza kanaat etmeyen bizler gideceğimiz yeri düşünüyor muyuz? Hazreti Ömer'in radıyallahu anh şu uyarısı da ölüme hazırlık konusunda bizlere bakış açısı kazandıracak niteliktedir. Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Kendinize en büyük buluşma için hazırlayın. Kıyamet gününde hesap ancak dünyada kendini sorgulayanlar için kolay olur. İnanan bir kimsenin sonsuz yolculuğa çıkacağını bildiği halde hiç hazırlık yapmaması düşünülebilir mi? İnsanoğlunu aldatan sonu gelmez emellerden, ölçüsüz dünya sevgisinden kurtulmanın tek yolu en büyük vaiz olan ölümü hatırdan çıkarmamaktır. Zaman su gibi akıp geçmektedir. İnsan yavaş yavaş ölüme yaklaşmaktadır. Ömür sermayesi tükenmekte, ahiret hazırlığı için tanınan süre dolmaktadır. Bu gerçekleri bilen mümin, kulluk görevini doğmayacak bir günün sabahına bırakmaz. Dünyanın çalışma, ahiretinse hesap verme yeri olduğunun idraki içerisinde olur. Dünya ahiretin tarlasıdır. Bu alemde ektiklerimizin hasadı ahirettedir. Salih bir insan olmak, bu dünyada salih ameller işlemekle mümkündür. Bugün Allah için ne yaptım sorusunu her gün kendimize sormamız, imtihanımızda başarıyı yakalamak için oldukça elzemdir.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Rabbini zikreden kimse diridir. Doktor Ahmet Oğuz, Suudi Arabistan Cidde Din Hizmetleri Ateşesi. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin misali, diriyle ölünün misali gibidir. Sözlükte bir şeyi anmak, hatırlamak anlamındaki zikir kelimesi, dini literatürde Allah'ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten kurtuluş anlamında kullanılır. Başka bir ifadeyle zikir, Allah'ı sürekli hatırında tutmak ve devamlı onun gözetiminde olduğunun bilincinde olmaktır. Zikir, dil veya kalp ya da her ikisiyle yapılabilir. Birçok ayette geçen zikir kelimesi, Allah'ı dille hamd, şükür, tesbih ve tekbir şekliyle övmek, nimetlerini anmak, bunları kalple hissetmek ve tefekkür etmek, kulluğun gereklerini akıl, beden ve malla yerine getirmek, namaz kılmak, dua ve istiğfarda bulunmak gibi manaların yanı sıra, Kur'an-ı Kerim, önceki kutsal kitaplar, levh-i mahfuz ve benzeri anlamlarda kullanılmıştır. Allah'ı zikretmek kalbin gıdası, huzur kaynağı ve kurtuluş vesilesidir. İbadetlerin sıhhati için belli şartlar gerektiği halde zikir için hiçbir şart ileri sürülmemiştir. Buna göre gece gündüz ayakta, oturarak, yatarak, abdestli abdestsiz, sesli veya sessiz olarak zikir yapılabilir. Ayrıca müminler Allah'ı çokça zikretmekle emrolunmuş, mal ve evladın müminleri Allah'ı anmaktan alıkoymaması gerektiği, gerçek müminlerin ticaret ve alışveriş gibi dünya işleri sırasında bile Allah'ı anmaktan geri durmayacakları belirtilmiştir. Öte yandan münafıkların Allah'ı çok az andıkları, Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların açık bir sapıklık içinde bulundukları beyan edilmiştir. Medine'ye hicret eden bazı fakir Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in yanına gelip ona dertlerini anlatmaya başladılar ve ''Ya Resulallah, zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetleri alıp götürdüler. Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar. Fazla malları olduğu için bir de onlar hac ve umre yapıyor, cihad ediyor ve sadaka veriyorlar. Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok.'' dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ''Size bir şey haber vereyim mi?'' dedi ve ekledi. ''Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kez tesbih, yani

Sübhanallah, 33 kez tahmid yani elhamdülillah ve 33 kere tekbir yani Allahu Ekber getirirsiniz. Ayrıca böyle bir zikir ve tesbihatın deniz köpüğü kadar çok olsa bile küçük günahlara kefaret olacağı müjdelenmiştir. Rabbimiz Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz buyurur ve bizden kendisini çokça zikretmemizi ister. Başka bir ayette ise Allah'ı zikredenler övülür ve şöyle müjdelenir. Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah'ı anmak ve zikretmek aynen kulluk gibi sürekli olmalıdır. Çünkü seven sevdiğini her zaman hatırlar, anar ve ona itaat eder. Kur'an okumak ve namaz kılmak büyük bir zikirdir. Bu nedenle günde 5 vakit namaz kıldığımız zaman Allah'ı unutmamış ve onu sürekli zikretmiş oluruz. Zira Yüce Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Namazın zikir olduğu başka bir ayette şöyle ifade edilmiştir. Yalnız bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl. Biz Rabbimize ibadet, dua ve tesbihat gibi salih amellerle zikredersek, Allah da bizi hayırla yad eder. Sevap, rahmet ve mağfiretiyle ödüllendirir. Mümin Rabbini tek başına veya bir toplulukla beraber zikredebilir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın zikredildiği meclisleri sever, zikir ehlinin yanında bulunmayı ister ve ashabına bu tür toplulukların önemini şu sözlerle anlatırdı. Allah'ı zikreden bir toplulukla sabah namazı vaktinden güneş doğuncaya kadar birlikte oturmayı, İsmailoğullarından 4 kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Yine Allah'ı zikreden bir cemaatle ikindi namazı vaktinden güneş batıncaya kadar beraber oturmayı da 4 kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Başka bir hadiste ifade edildiği üzere Allah'ı zikir için oturanları melekler kuşatır, onları rahmet kaplar, üzerlerine manevi bir huzur iner ve Allah yanındaki meleklere onlardan bahseder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zikir meclislerini cennet bahçeleri olarak nitelendirmiş ve cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın buyurmuştur. Bunun üzerine ya Resulallah cennet bahçeleri nedir diye sorulduğunda Hazreti Peygamber zikir halkaları ve mescitlerdir şeklinde cevap vermiştir. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh fidan dikerken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmiş ve Ebu Hureyre o diktiğin nedir diye sormuş. Ebu Hureyre kendim için bir fidan dikiyorum deyince Peygamberimiz senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi buyurdu. Ebu Hureyre'nin göster ya Resulallah cevabı üzerine Resul-i Ekrem ona şu müjdeyi verdi. Sübhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Yani Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir. Ayrıca Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, Yüce Allah'ı tesbih ederim. Sözümüze Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, farz namazlardan sonra okunmasını tavsiye ettiği şu özlü dua ile son vermek istiyoruz. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmek için bana yardım eyle.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Hamal mısın, yolcu mu? Esma Ceyhan. Her insan, her canlı, her gün yeni bir şeyler öğrenir. Bu bilgilerle hayatını sürdürür, her geçen gün yeni tecrübeler edinir. İnsan olduğu için bilgi, sorumluluğu da beraberinde getirir. İlmiyle amel etmeyenler, öğrendikleriyle hayatını bezemeyenler, Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ikaz edilir. Zira yeni bilgileri onlara yük olmaktan ileri geçemez. Onlara fayda sağlamak yerine zarar getirir. Asıl önemli olanınsa insanın Allah'ın kendisine bahşettiği akıl ve iradeyi kullanarak bu bilgilerle ilim, irfan ve hikmet yolculuğuna çıkabilmesidir. Hikmet, görünenin ötesindeki hakikate nazar edebilme yeteneğidir. Salim bir akıl ve halis bir niyetle bakmasını bilenler ancak işlerin ve oluşların ardındaki hikmete nazar edebilirler. Allah'ın yaratmasındaki güzelliği idrak edebilir, tefekkürle ömürlerini bereketlendirebilirler. Bunu başarabilenler ancak bilme, bulma ve olma yolculuğuna çıkanlardır. Mesela göze gelen ışık, korneada kırılarak göz bebeğine, oradan da göz merceğine iletilir. Göz merceği de görüntüyü retinadaki fotoreseptörlere odaklar. Fotoreseptörler görüntüyü algılayarak optik sinirlere, oradan talamalusa, en son olarak da beyin kabuğuna iletir ve insanın görmesi sağlanır. Bu bilgiye birçok insan, özellikle de tıp alanında çalışanlar, hatta lise kitaplarında anlatıldığından dolayı öğrenciler bile sahiptir. Doktorlar bu sayede insanlara yardım ederler, öğrenciler sınavlarında başarılı olurlar. Ancak bu bilginin arkasındaki hakikatlere ulaşanlar için durum tamamen farklıdır. Onlar görme olayının arkasındaki ilahi lütfa vakıf olurlar. Yani bizim en az bir dakikada anlattığımız bu olayın aslında insan aklının kavrayamayacağı kadar kısa bir zaman diliminde gerçekleştiğini ve bunun ancak ilahi bir güçle mümkün olabileceğini kavrarlar, Allah'ın tecellisini görür, onun yaratmasındaki mükemmelliği idrak ederler.

Bu sayede hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa erişirler. Hazreti Ali radıyallahu anh, hikmetli sözlerle ruhlarınızı dinlendirin. Zira bedenlerin yorulduğu ve zayıfladığı gibi ruhlar da yorulur buyurmuştur. Buradan açıkça anladığımız üzere insan huzura hikmetsiz ulaşamaz. Ruhu sıkıntılardan arındırıp, onu dünyanın kötü taraflarından uzak tutup, sükunete erdiren hikmettir. Hikmetse kainattaki, olaylardaki hakikatlerdir. Bir manasıyla Allah'a yaklaşabildiğimiz, onu tefekkür edebildiğimiz, onunla bağ kurabildiğimiz her an her olaydır. Buna muvaffak olduğumuzda tam anlamıyla özgür oluruz. İsmet Özel'in de dediği gibi, özgürlük, özgürlüktür. Bizim özümüzse İslam ve imanımızdır. Yani biz imanımızı kuvvetlendirdiğimiz zaman özgür oluruz. Bunu da ancak ilim, irfan ve hikmet yolculuğuna çıkarak yapabiliriz. Aksi takdirde imanımız taklidi imandan öte geçemez. Müslim çamur olduğunu anlayacak ki şeriat onu biçime soksun. Mümin hamur olduğunu idrak edecek ki şeriat onu pişirsin. Muhsin su olduğunu kavrayacak ki şeriat onun tarlaları sulamasını sağlasın. Bu aşamaların hepsi bilme, bulma ve olma yolculuğunun tezahürleridir. İnsan bu aşamalardan geçerek büyük mutasavvıf, bilgin ve düşünür Mevlana'nın tabi

ihtiyaçtır. İnsan kendisini Allah'a yaklaştıran her bilgiye muhtaçtır. Çünkü ancak bu şekilde kamil insan mertebesine erişebilir. Dolayısıyla onu bulduğu yerde kaçırmadan alması gerekir. Aynı zamanda her şeyin arkasındaki hikmeti de sabırla arayıp bulması lazımdır. Yaşadığımız dünyada hikmete erişmemizi zorlaştıran, engelleyen birçok etken vardır. Bunların en başında insanın hevası ve nefsi gelir. Nefis, insanı kendi arzularına yönlendirerek, onu kandırarak doğrulara ulaşmasını engeller. Dolayısıyla insan önce kendi nefsini eğitmeli, nefsin kölesi olmaktan kurtulup onu terbiye ve tezkiye etmelidir. Ruhumuzun huzura kavuşmasını engelleyen diğer zincirlerse hırs, fesat, menfaat gibi toplum içinde var olan fitnelerdir. Bu zincirlerden kurtulmak gerekir. Bize her şeyin örnekliğini sunan güzel dinimiz, kelime-i tevhidin la diye başlamasıyla bu konuda olması gerekeni bize göstermektedir.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Aile Değerleri. Doktor Bahattin Akbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Yüce Rabbimiz bizlere aile olmayı emretmiştir. Aile insanı yetiştirir, onu topluma kazandırır ve insanın mutluluğunu sağlar. Aile en sağlam kale, toplumun temeli, çekirdeği, hayati ve temel bir müessesedir. Yüce Rabbimizin kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır ayeti, aile olmanın önemini vurgular. O Esma-i Hüsna'sındaki Vedud ismi celilinden meveddet gibi halisane, karşılıksız bir sevgiyi, varlığının bir delili olarak aileye lütfetmiştir. İslam, aile kurumunun huzur, sevgi ve rahmet anlayışı ve ruhu üzerine bina edilmesini ister. Müslüman ailesi, bir huzur yuvası, bir sevgi ve rahmet pınarı olmak durumundadır. Ailede anne ile baba birbirleriyle huzura kavuşurlar, menbaında kişilik kazanırlar. Anne ve baba baş tacıdır. Meşru istekleri yerine getirilir, meşru emirlerine itaat edilir. Yüce Rabbimiz, tevhid hakikatinin hemen yanı başında kişinin anne babasına karşı taşıdığı sorumluluğa işaret eder. İslam'a göre ailede çocukların da özel bir yeri ve değeri vardır. Onlar Allah'ın birer emanetidir ve değeridir. Çocuğu erkek veya kız olarak veren Allah'tır. İlahi murat, ana babanın bu emanete sahip çıkmalarını ve onların iyi yetiştirilmesini ister. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Evlatlar dünya ağacının meyveleri, ailenin moral gücü, neşe ve hayat menbaıdır. Esasen onlar, büyük dünya imtihanının birer parçaları mesabesindedir. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. İnsan neslinin, evladın korunması dinin hedefleri arasına giren bir değer olup, diğer yandan da Müslümanlar için bir imtihandır. Müslümanların bu değerli varlıklarla ilgili sorumlulukları vardır. Müslümanlar mal ve evlatla sınanacaklardır. Bunlarla olan ilişkileri kulluklarına olumlu veya olumsuz etki edecektir. Ve nihayetinde bu nimetlerden hesaba çekileceklerdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Müminlerden mal ve çocuklarının Allah'ı anmaktan alıkoymaması istenmiştir. Allah sevgisiyle servet ve evlat sevgisi arasında gerekli dengeyi kurmak, Müslümanın temel sorumluluklarındandır. Müminlerin istek ve menfaatleri Allah'ın emirleriyle çatıştığında Rablerine itaat etme sorumlulukları vardır. İnsan servet ve evlada düşkündür. Bu durum zaman zaman ilahi emirlere uyma konusunda onu zor duruma düşürebilir. Bununla birlikte Allah'a itaatte devam ve sebat edenler imtihanını kazanırlar. Diğer taraftan evlada kazandırılacak güzel ahlak, iyi terbiye, dünya ve ahirette en büyük kazanç olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras, güzel bir terbiyedir buyurmuştur. İnanç, ibadet ve ahlaki değerler başta olmak üzere, günlük hayatın tüm alanlarında İslam'ı anlatarak, açıklayarak ve yaşayarak biz Müslümanlara örnek bir hayat sergileyen Allah Resulü'nde, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Sevgili Peygamberimiz, tüm aile fertlerine daima merhametle, adaletle, iyilikle, güzellikle davranmış, bütün ilişkilerinde insan onuruna saygıyı esas almıştır. Aileyi korumanın ve güçlendirmenin, ailede huzuru yaşamanın yolu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde gösterdiği değerleri, ailede hakim kılmaktır. İnsanın aileye duyduğu ihtiyaç ve ailede huzuru temin edecek değerler her daim hayati kıymet ve önemi haizdir. Müslüman aileler kendilerini gerekli donanımlarla mücehhez kılmak sorumluluğundadır. İlim, irfan, ihsan, salih ameller, insani değerler, dünya ve ahiretlerini imar edecek güzellikler ve kemal vasıflarla mücehhez olarak yararlı insanlar olmak bunlardan bazılarıdır. Bu niteliklerle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem öngördüğü Müslüman aile modelini kurmak ve yaşatmak en temel sorumluluklarımızdandır.

Kalemden Kelama devam ediyor. Namaz, mahşerdeki ilk sorgu. Doktor Halil Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde kulun işlediği amellerinden ilk olarak hesap vereceği şey namazdır. Namazı tam ve düzgün olursa kurtuluşa erer ve başarılı olur. Eğer namaz hesabı düzgün olmazsa hüsrana uğrar ve kaybeder. İnsan hayat yolculuğu boyunca sayısız tercihle karşı karşıya kalır. Bu yolculuğun sonunda bütün tercihlerin hesabının görüleceği büyük bir durak vardır. Mahşer. İşte orada kulun muhatap olacağı ilk soru, insanın hayatında neyi merkeze aldığını açıkça ortaya koyacaktır. Resul-i Ekrem'in bildirdiğine göre, kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği amel namazdır. İlk sorgunun namazdan olması, onun müminin dini hayatında yalnızca bir ibadet başlığı değil, aynı zamanda kulluğun mihenk taşı ve diğer amellerin istikametini belirleyen temel ölçü olduğunun bir göstergesidir. Zira kulluk bilincinin sürekliliği büyük ölçüde namazla korunur ve beslenir. Zekat, oruç ve hac gibi belli zamanlarda değil de her gün ifa edilen namaz, esasında diğer pek çok ibadeti bünyesinde barındıran kapsayıcı bir mahiyete sahiptir. Namaz kılan bir mümin, namaz esnasında yeme içme ve nefsani arzulardan uzak durarak oruç terbiyesini kuşanır. Bedeniyle kıbleye yönelirken kalbinin pusulasını Allah'a sabitleyerek her vakit manevi bir hac yolculuğuna, çıkar. Kur'an kıraatinin yanı sıra tekbir, tesbih ve duayla kulluğunu diline taşır. Kur'an-ı Kerim'de namazla zekatın ekseriyetle beraber zikredilmesi de bu bütünlüğün bir parçasıdır. Denilebilir ki namaz ruhun ve bedenin zekatı, zekatsa malın namazıdır. Her ikisi de kulu bencillikten arındırarak ilahi rızaya yaklaştırır. Namaz yalnızca yerine getirilmesi gereken sıradan bir ritüel değildir. Aksine mümini inşa eden, şekillendiren ve onu tanımlayan bir kimlik beyanıdır. Bu yönüyle namaz, imanın yaşayan hali ve onun en somut tezahürüdür. Hiç şüphesiz iman bir iddiaysa, namaz bu iddianın en güçlü ispatıdır. İman kalbin merkezinde yer alırken, o kalbin manevi ritmini düzenleyen,

ruhun nefes almasını sağlayan ana damar namazdır. Nasıl ki nefes bedeni ayakta tutuyorsa, namaz da imanı diri tutar. Özellikle modern hayatın hız ve haz odaklı baskıları arasında iç dünyasından uzaklaşan insan için namaz, kalbin yeniden toparlandığı, yönünü bulduğu ve Rabbi ile buluştuğu güvenli bir sığınaktır. Aynı zamanda namaz, kulluğu disipline eden sürekli bir zikir hali ve kötülüklere karşı adeta manevi bir erken uyarı sistemidir. Bu sebeple namazı terk etmek, imanı savunmasız, insanı da sığınaksız ve pusulasız bırakmak demektir. Bu kimlik inşasının ve manevi dirilişin en yoğun şekilde tecrübe edildiği zirve noktası, hiç şüphesiz namazın en önemli rüknü olan secdedir. Secde, kulla Rabbi arasındaki mesafenin ortadan kalktığı, dünyevi ünvanların, sosyal statülerin ve zahiri ayrımların anlamını yitirdiği mutlak bir yakınlık halidir. Kul, secdede bütün fani sıfatlarından arınarak yalnızca abd, kul vasfıyla huzura durur. Bu yönüyle namaz, insanlığı aynı safta cem eden ve eşitleyen en büyük tevhid eylemidir. Zengin, fakir, amir, memur, işveren, işçi ayrımı gözetmeksizin herkes aynı kıbleye yönelerek aynı toprak üzerinde aynı ilahın huzurunda alnını secdeye koyar. Bu muazzam tablo dünyevi hiyerarşilerin ötesine geçerek yalnızca Allah'a boyun eğmenin izzetini yansıtır. İşte bu şuurla huzura duran mümin, Rabbi ile olan ilahi randevusuna sadakat göstermiş olur. Zira her bir vakit Allah Teala'nın kulunu bizzat huzuruna çağırdığı hususi bir davettir. Vaktinde eda edilmeyen her namaz, bu ilahi davete icabetten mahrum kalmak ve yaratılış gayesinin en temel vefa borcunu ihmal etmektir. Bu ilahi davete icabet edip namazı eda etmek, başlı başına kıymetli bir davranış olmakla birlikte, namazın hedefi sadece eda edilmesi değil, ikame edilmesidir. Namazın eda edilmesiyle ikame edilmesi arasında mühim bir fark vardır. Namazın edası seccadede tamamlansa da, ikamesi selam verdikten sonra sokakta, iş yerinde, aile hayatında, ticarette, sosyal ve beşeri münasebetlerde başlar. Asıl namaz selam verildiğinde biten değil, ondan sonra insanı dönüştürmeye başlayan namazdır. Eğer bir namaz sahibini hayasızlıktan ve kötülükten alıkoymuyor, ahlakını güzelleştirmiyorsa, orada şeklen bir ibadet olsa da ruh eksik kalmış ve namaz hayata ikame edilmemiş demektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten men eder buyrularak namazın insanı dönüştürücü bir ibadet olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu sebeple mümin namazı yalnızca vakitlere bölünmüş bir ritüel olarak değil, ahlakı inşa eden bir hayat düzeni olarak görmeli, namazın ruhunu gündelik ilişkilerine, iş ahlakına ve kul hakkı konusundaki hassasiyetine yansıtmalıdır. Netice itibarıyla namaz, Allah Teala'dan kula yöneltilen kesintisiz bir davet, müminin ben buradayım diyerek kulluk yoklamasında hazır bulunma iradesidir. Mahşer meydanındaki ilk sorgunun namaz üzerinden gerçekleşecek olması, bu ibadetin mümin hayatındaki merkezi konumunu tereddüde mahal bırakmayacak bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla basiret sahibi bir mümin namazını gündelik meşgalelerine kurban etmez. Tam tersine hayatını namaz vakitlerine göre tanzim ederek varoluşuna anlam katar. Nihai muhasebenin namazla başlayacağı bilinciyle hareket eden kul, bu sayede hem maneviyatını korur hem de hayatın hengamesi içinde istikametini muhafaza etmiş olur. Rabbimiz bizleri namazı dosdoğru kılan, onu hayatına ikame eden ve hesap günü namazla ilgili bu ilk sorgudan yüz akıyla geçen kullarından eylesin. Amin.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Tamam ey Allah'ın Resulü, buraya kazıyorum mezarı.
1: Peygamber Efendimiz sessiz ve üzgündü. Daha 18 ay önce doğumuna çok sevindiği oğlu İbrahim vefat etmişti. Şimdi gözleri dalmış, İbrahim'in mezarının kazılmasını izliyordu. Sonra birden konuştuğu işitildi. Mezarı hazırlayana seslendi.
0: Buyurun ey Allah'ın elçisi. Anlayamadım, bana mı seslendiniz?
1: Allah'ın Resulü mezarda bir yeri gösterdi ve oranın düzeltilmesini istedi.
0: Buradaki açıklıktan mı bahsediyorsunuz ya Resulallah?
1: Kutlu Nebi onayladı ve bahsettiği yerin düzeltilmesini istedi.
0: Hemen düzeltiyorum ey Allah'ın Resulü.
1: Mezar Hazreti Peygamber'in dediği şekilde düzeltildi ve Resulullah ashabına bu ölüye ne fayda ne de zarar verir. Ancak hayattakilerin gözüne hoş görünür. Biriniz bir iş yaptığında onu en güzel şekilde yapsın. Zira Allah kişinin işini sağlam yapmasından hoşlanır dedi. İbrahim kazılan mezara defnedildi. Allah'ın elçisinin gözleri yaşarmış ve kalbi hüzünlenmişti. Oğlunun mezarına su serpti ve başına bir taş dikti. İbrahim artık alemlerin yüce yaratıcısına emanetti.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 2 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 15 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 19 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Kur'an'ın mushaf haline getirilmesi. Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu tarafından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla 23 yılda indirilmiştir. Müslümanlar için bir hayat rehberi, şifa kaynağı ve insanlık için bir rahmet vesilesidir. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu andan itibaren Hazreti Peygamber'in denetiminde ashab-ı kiram tarafından ezberlenmiş, vahiy katipleri tarafından da yazıya geçirilmiştir. Vahiy katipleri inen ayetleri o günün şartlarında parşömenler, tabaklanmış deri, ince beyaz taşlar, hurma yaprakları, kürek kemikleri ve tahta parçaları gibi bulabildikleri malzeme üzerine yazmışlardır. Bu yazılı malzeme Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde Zeyd bin Sabit radıyallahu anh başkanlığında kurulan bir heyet marifetiyle iki kapak arasına toplanmıştır. Halife Hazreti Osman radıyallahu anh'in talimatıyla mushafın çoğaltılması da Kur'an tarihi ve Müslümanların vahdeti açısından büyük önem arz etmektedir. Hazreti Osman döneminde çoğaltılan bu mushaflar Mekke, Medine, Basra, Küfe, Şam gibi önemli İslam merkezlerine gönderilmiştir. Bir hadis. Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an kıyamet gününde dostuna, okuyucusuna şefaatçi olacaktır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor.

Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: Günün duası.
1: Peygamberler atası Hazreti İbrahim'in Kur'an-ı Kerim'de geçen dualarından bazıları şunlardı. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasına dahil et. Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et. Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbim, herkesin hesaba çekileceği günde beni, annemi ve babamı ve bütün müminleri bağışla.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti, Diyanet Radyo çalışanların ve bütün mümin kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için mahşerde Kur'an'la haşreyle bizi çalarsanız çok sevinirim. Sizleri yücelerin en yücesi Rabbime emanet ediyorum.

Selamun aleyküm. İstanbul'dan Mehmet Bilgin. Sıradaki eseri tüm sevdiklerime, İslam alemine, Diyanet FM dinleyicilerine, çalışanlarına armağan ediyorum.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Uğur Işılak'tan Elden Gider eserini tüm Diyanet dinleyicilerine armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm Nihat Radyo. İstanbul'dan herkese hayırlı günler. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan oğlum Mahir, birinci cüzü bitirdiği için Kur'an eserini çalmanızı rica ediyorum. Bu eser oğlum Mahir için ve şu an Diyanet Radyo dinleyenler için gelsin. Hayırlı günler, iyi dinlemeler.
2: Selamünaleyküm. Diyanet Radyo, Kur'an'ın hadimleri ilahisini çalarsanız teşekkür ederim. İstanbul'dan Ahmet Cevizli.

Selamun aleyküm. Bütün Diyanet Radyo çalışanlarına ve Diyanet Radyo dinleyicilerine selamlar. Mersin'den Hayrettin Yavuz ben. Halil Necipoğlu'ndan Ben Annemin Rüyasıyım eserini çalarsanız memnun olurum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun. Teşekkür ederim.

sabahlar. Ben tüm sevdiklerim, sevenlerim ve Diyanet Radyo dinleyicileri için Ahmet Özhan'dan Esselam isimli eser istiyorum. İyi yayınlar, iyi yayınlar dilerim.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Selamün aleyküm Diyanet Radyo çalışanları. Ben Aydın'dan Vedat. Ey Allah'ım beni senden ayırma ilahisini tüm Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan ediyorum.

Aleyküm Diyanet Radyo. Mehmet Emine Aydan Bu Kuşumu istiyorum. Bu eseri eşime ve tüm sevenlerine armağan ediyorum. Hayırlı günler. Allah'a

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhaba, ben Latif. Sevdeki İlahi, kuzenlerim Latif. Sami ile Esrem için istiyorum, bay bay.

Selamun aleyküm İzmir'den Fethi. Hayırlı sabahlar Diyanet Efendim. Sizden Eşref Ziya Terzi'den Eğil Meclisi'ni talep ediyorum. Çalarsınız sevinirim. Dinleyen herkese armağan olsun. Hayırlı günler diliyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

İhanet. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz. Hendek Savaşı esnasında müşrik ordusu Medine'yi kuşatmıştı. Müslümanlarla Yahudiler arasında imzalanan antlaşmadan dolayı Medine'ye yapılan bir saldırıya topluca karşılık vermeleri, Medine'yi hep birlikte savunmaları gerekiyordu. Fakat müşrik ordusunu çok güçlü gören ve Müslümanları yok etme fırsatını yakaladıklarını düşünen Kurayzalılar, antlaşmaya muhalif davranmaya başladılar. Müslümanlar da 10 bin kişilik müşrik ordusundan ziyade Kurayzalıların saldırılarını önlemekle uğraştı ve bu ihanetten dolayı büyük sıkıntı yaşadılar. Allah Resulü Kurayzalılarla değişik vesilelerle anlaşmaya çalıştı ama kabul etmediler. Fakat işler hiç de onların tahmin ettiği gibi olmadı. Yaklaşık bir ay süren, Allah Resulü ve yanındakilere çok sıkıntılı günler yaşatan Hendek Savaşı, nihayet Allah'ın yardımıyla zaferle sonuçlanmıştı. Herkesin aklında Kurayzalıların ihanetinin hesabının sorulması vardı. Zira Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştu. Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde

de onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Hazreti Peygamber de bu doğrultuda hareket etti ve ashabına her kim işitmiş ve itaat etmişse ikindi namazını Kurayza yurduna varmadan kılmasın dedi. Bu Kurayzalılara karşı yapılacak bir harekatın çağrısıydı. Hemen yola çıkıldı ve Kurayza kalesinin önüne geldiklerinde Hazreti Peygamber onların önderleriyle görüşmek istedi. Fakat onlar kalelerine yaklaşmakta olan Allah Resulü'nü taş ve ok yağmuruna tuttular. Böylece kuşatma başlamış, kuşatma uzadıkça da Kurayzalıların sıkıntısı artmıştı. Bunun sona erdirilmesi için farklı teklifler sunmuşlar fakat Allah Resulü kabul etmemişti. Son olarak Hazreti Peygamber'e aralarında bir hakem tayin edilmesi halinde onun vereceği hükme razı olacakları teklifini ilettiler. Allah Resulü bunu kabul etti ve hakem olarak kimi istediklerini sordu. Onlar da Sa'd bin Muaz'ı istediler. Zira Sa'd onların eski dostuydu. İki taraf arasında hakem tayin edilen Sa'd, savaşta yaralandığı için hasta yatağından kaldırılıp savaş alanına getirildi. Sa'd, verdiği hükme herkesin razı olup olmayacağını sorduktan ve herkesten onay aldıktan sonra ihanetin cezasını şu şekilde açıkladı. Yahudiler silahlarını bırakıp teslim olacaklar. Yetişkin erkekler öldürülecek, kadın ve çocuklar esir alınacak, mallarına el konulacak. Sa'd'ın bu hükmü Yahudileri derin bir üzüntüye sevk ederken, onların yaptıkları ihanetin yanlarına kâr kalmayacağını gören Müslümanları sevindirdi. Allah Resulü de, "Sen onlar hakkında muhakkak, mutlak melik olan Allah'ın hükmüne uygun hüküm verdin." diyerek Sa'd'ın hükmünü onayladı. Sa'd bu hükmü muhtemelen Tevrat'a göre vermişti. Çünkü o Yahudileri çok eskiden beri tanıyordu. Zaten Kurayzalılar da onunla eskilere dayanan ilişkilerinden dolayı onun hakemliğine sığındılar. Ayrıca Sa'd'ın hükmünü açıklamasından sonra Kurayza Yahudilerinin bu hükme hiçbir şekilde itiraz etmemeleri de bu hükmün kendi kutsal kitaplarına uygun olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü Sa'd'ın açıkladığı hüküm, Tevrat'ın bu durumda ortaya koyduğu hükmün aynısıydı. Sonuç olarak Kurayza Yahudileri, Allah Resulü'nü ve ona inananları yardımlarına en muhtaç oldukları günde aralarındaki antlaşmaya rağmen yalnız bırakmışlar, hatta Müslümanlara savaş açmışlardı. Bu apaçık bir ihanetti. Hem de Allah'a ve Resulüne karşı yapılmış bir hainlikti ve asla cezasız kalamazdı. Allah'ın buyurduğuna göre onlar asıl kendilerine ihanet etmişlerdi. Allah ve Resulüne ihanet eden ve ağır bir şekilde cezalandırılan bir başka topluluk da Ureynelilerdi. Ureyne kabilesinden bir grup Medine'ye Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler ve İslam'a girdiklerini açıkladılar. Akabinde de bu adamlar, "Ey Allah'ın peygamberi, bizim sürülerimiz vardı. Sulak arazide ziraat yapan insanlar değildik. Dolayısıyla biz çöl hayatına alışkınız. Medine'nin havası bize pek yaramadı." deyip Medine'de ikamet etmek istemediler. Resulullah onlara zekat develerinin ve çobanlarının bulunduğu kırsal alana, meraya gitmelerini ve o develerin sütlerinden içmek suretiyle yaşamlarını idame ettirmelerini söyledi. Ureyneliler oraya gittiler, develerin sütleriyle beslendiler, güç ve kuvvete kavuştular. Nitekim Harre denilen mevkiye geldikleri zaman İslam'ı reddettiler. Hazreti Peygamber'in çobanını öldürdüler ve develeri önlerine katıp götürdüler. Hazreti Peygamber bu durumu öğrenince onları yakalamak için bir birlik gönderdi. Gönderilen birlik onları yakalayıp Medine'ye getirdi. Allah Resulü hiçbir hak hukuk tanımadan sahip oldukları her şeye ve kendilerine bahşedilen tüm nimetlere ihanet eden bu hainleri en ağır şekilde cezalandırdı. Diğer taraftan bir kimse ihanete zorlanmış, canını, malını, ailesini korumak için hainlik yapmışsa, kasten hainlik yapanlarla aynı şekilde değerlendirilmemiş, özründen dolayı affedilmiştir. Allah Resulü'nün gizlice yürüttüğü Mekke'nin fetih hazırlıklarını Mekkeli müşriklere bir

mektupla haber vermeye çalışan Hatib bin Ebi Belta'a gibi. Ancak Hatib'in mektubunu müşriklere götüren elçi yakalanır ve mektup Hazreti Peygamber'e getirilir. Hazreti Peygamber Hatib'a, "Seni böyle yapmaya ne sevk etti?" diye sorar. Hatib, "Vallahi ben Allah'a ve Resulüne inanmayan biri değilim. Ben sadece aileme ve malıma Mekkelilerin zarar vermemesi için bunu yaptım. Senin muhacir ashabından her birinin Mekke'de ailesini ve malını koruyacak akrabaları var. Halbuki benim kimsem yok. Ben onlarla sadece antlaşmalı bir kimseyim, Kureyş'ten değilim," der. Hatib'in bu savunması üzerine Hazreti Peygamber, "Hatib doğru savunma yaptı. Ona hayırdan başka bir şey söylemeyin," buyurdu. Netice itibarıyla dünyada sahip olduğu her şey kendisine emanet olarak verilen insanoğlu, bu emanetlere riayeti ölçüsünde ya emin ya da hain sıfatını kazanır. Kendi canına, sağlık ve sıhhatine gereken özeni göstermeyen, kendini bilerek tehlikeye atan kişi, kendisine karşı, çoluk çocuğunun maddi ve manevi ihtiyaçlarına duyarsız kalan kişi, ailesine karşı, çalıştığı işe gereken önemi vermeyen ve özeni göstermeyen kişi işverenine karşı, yaşadığı doğal çevreyi tahrip eden, kirleten, yaşanmaz hale getiren kişi, içinde yaşadığı çevreye karşı, toplumuna karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen kişi içinde yaşadığı topluma karşı, devletine karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen kişi devletine karşı, geçmişlerinden tevarüs ettiği manevi değerleri taşımayan, kendisinden sonraki nesillere aktarmayan kişi de değerlerine karşı bir nevi ihanet içerisinde demektir. Allah Resulü'nün bu konudaki uyarısı ise son derece açıktır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin.

Susmalı bazen insan. Duymak için susmak gerek çünkü. Dinlemeli doğanın bize anlattıklarını. Farkına varmalı verdiği zararın. Değerini bilmeli ve duyarlı olmalı çevresine. Çünkü doğa ayna tutar insana. Ne verirsen onu yansıtır. Sevgi verirsen huzur, hoyratlık gösterirsen sessizlik ve yıkım. Betül Güngör'ün hazırladığı, Ahmet İshak Mete'nin sunduğu çevre sorunlarının ve doğanın konu edileceği Yeryüzü Günlüğü, Cumartesi ve Pazar günleri saat 18.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Nerede olursan ol, Allah seninle beraberdir. Ondan yardım iste. Yardımcıların en hayırlısı O'dur. Fakat et ve kemikten olan bedenin isteklerini, nefsani arzularını arz edip de onu incitme. Gönlüne geçim düşüncesini az getir. Allah kapısında ol. O kapıda oldukça manevi neşen ölmez. Mukadder olan rızkın da eksilmez. Bu beden ruhun ortağıdır. Yahut da Nuh'un gemisine benzer. Kıymetli olan ne ise onu bindir o gemiye.

Hüsnühal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa

taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabiya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan, çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.

0: kamu spotu.
1: Bir bildici.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
2: Kaptan arıyorum. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Hazreti Peygamber, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Et kelamın ne kasiru ne tavil, gözle vaktin ne hafif ol ne sakil. Nakdi irfanı çeken mizana, dedi çok söz yaraşır Kur'an'a. Sözü ne kısa ne de uzun söyle. Sözün ne zaman söylenmesi gerektiğini iyi ayarla. Sözünde de ne hafif ol ne ağır. İrfan ve olgunluk metaını teraziye koyan arifler dediler ki, çok söz ancak Kur'an'a yaraşır.

0: Biz de sizi dinliyoruz. Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Sevgili Diyanet Radyo dostları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programından hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ben Uğur Subaşı. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dinim İslam adlı eserini kulaklarınıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Sizlerle konuşacağımız konuysa eşlerin ve aile fertlerinin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları. Allah'a kulluk, yakından uzağa bütün çevremize karşı sorumluluklarla yükümlü tutulmamızın temelidir. Haklara ve yükümlülüklere riayet etmek önemlidir. Kadın ve erkek bir bütünün iki parçası, birbirini tamamlayan iki varlıktır. Biyolojik, psikolojik, toplumsal, kültürel ve dini işlevleri olan aile kurumu, kadın ve erkeğin hayatı paylaşma iradeleriyle kurulur. Nikah aktiyle birlikte her iki tarafta birbirlerine karşı belirli haklara sahip olmuş ve belirli yükümlülükler üstlenmiş olur. Eşler kurdukları aile yuvasının mutluluğunu el birliğiyle sağlamak için karşılıklı hak ve yükümlülüklerini bir ömür boyu saygı ve sevgiyle yerine getirmelidirler. Böylece hem kendi küçük dünyalarına hem de içinde yer aldıkları topluma huzur ve mutluluk kaynağı olurlar. Sevgili dostlar, birliği korumak ve yardımlaşmak da önemlidir. Saygı, sevgi, karşılıklı güven ve birbirini koruma ve gözetme duyarlılığının var olduğu evlilik birliği içinde eşlerin ve çocukların mutluluğu gerçekleşir. Evlilik birliğinin korunması esas olarak eşlerin görevidir. Bu görevi ifa ederken eşler birbirlerini maddi ve manevi olarak destekler ve yardımlaşırlar. Ama aynı zamanda ailenin bütün üyeleri birbirine destek olur, yardım eder. Örneğin, seni seviyorum, sana nasıl yardım edebilirim? Allah eksikliğini vermesin, Allah kazadan beladan korusun. İyi ki varsın gibi cümlelerin duyulduğu ailelerde kişi ihtiyaç duyduğu desteği, sevgiyi, güveni... Çünkü yalnızlık Allah'a mahsustur. Herkes beraber olmak, sevilmek, takdir edilmek, beğenilmek ve önemli olduğunu hissetmek ister. Aile, bireye bu duyguları sağlayan bir çatı olmalıdır ki, kişi kendini hayat yolculuğunda daha güçlü hissetsin. Aile çatısı altında ilkelere uymak da çok önemlidir. Toplumun en küçük birimi ve temeli ailedir. Aile, bir kadın ve bir erkeğin birlikte yaşama arzularının kesişmesiyle oluşur. Anne, baba ve çocuklardan oluşan bu en küçük toplumsal kurumun çerçevesi, bütün toplumlarda hukuk zemininde belirlenmiştir. Aile dendiğinde, büyük anne, büyük baba, hala, amca, teyze, dayı gibi kişileri de kuşatan geniş bir insan topluluğunu anlarız. Yani aile kurumu sadece akla hitap eden, yazılı, kesin, net, hukuki kurallara dayalı bir kurum değildir. Aile denildiğinde, bu kurumu oluşturan geniş bir insan grubunun farklı maddi ve manevi ihtiyaçları ve beklentileri de gündeme gelir. Bu da hukukun yanı sıra ahlakla toplumun yaygın iyi ve güzel adet geleneklerini dikkate almayı, bunlara uygun davranışlar sergilemeyi gerekli kılar. Hem fert, hem aile, hem de toplum barış ve huzur içinde felah ve saadetle dolu bir hayatı ancak bu şekilde kurup sürdürebilir. Değerli Diyanet Radyo dostları, aile içinde tanımak ve uygun şekilde davranmak da önemlidir. Başta eşler olmak üzere çocuklar, aile büyükleri, hısım ve akrabalar gibi ailenin tüm üyeleri, maddi ve manevi varlıklarıyla kendi içinde bir bütünü oluştururlar. Yani aile üyeleri birbirini tanımalı, karşısındakinin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak için emek vermeli, ilişkilerini kendine nasıl davranılmasını istiyorlarsa o duyarlılıkla kurmalıdırlar. Bu özelliklere sahip üyeleri olan bir ailede şu türden davranışlar karşılıklı olarak görülür. Birbirlerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Huzurlu ve hoşnut olacakları bir yaşama ortamını oluştururlar. Uyarmak gereken durumlar olduğunda uyarılarını incitmeden yaparlar. Birbirlerinin saygınlıklarını zedeleyici davranışlardan sakınırlar. Haram olmayan konularda imkanlar el verdiğince birbirlerinin isteklerini yerine getirirler. Hayırda ve ibadetleri yerine getirmede yardımlaşırlar. Sevgili dostlar, sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmakta. En hayırlınız, ailenize en çok faydalı olandır. Aile içinde önemli olan bir diğer konu, toplumla beraber olmak. Ferdin gücü ailesiyle, ailenin gücü içinde yer aldığı toplumunun gücüyle artar. Örneğin iyi bir komşuluk ilişkisi, aile üyelerine sunduğu bir takım imkanlarla, yani konuşmak, dertleşmek, destek olmak gibi adeta bir hayat desteğidir. Aile ilişkilerinde olduğu gibi toplumsal ilişkilerde de iyi niyet, hoşgörü ve sabır esas kriterlerdir. Bu kriterleri uygulamak için kişinin sosyal çevresini rahatsız etmemeye gayret göstermesi ve çevresinden kaynaklanan ufak tefek rahatsızlıklara da katlanmayı bilmesi gerekir. Ayrıca toplumda kuşaktan kuşağa aktarılan bir takım gelenek ve göreneklere uymak da toplumsal birlikteliği sağlayan bir husustur. Örneğin bayramlar, kına geceleri, düğünler, yöresel kutlama günleri, hasta ziyaretleri, taziyeler ve benzeri vesileler uzak kalınmaması gereken toplumsal olaylardır. Zira insanın diğer insanlarla birlikteliğini pekiştiren ve kaynaştıran en önemli şey iyi günde ve kötü günde yaşanan paylaşımlardır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz anlatıyor. Sırtına iki çocuğunu almış yoksul bir kadın çıka geldi. Ona 3 hurma verdim. O da çocuklarına 1'er hurma verdi. Öteki hurmayı yemek için ağzına götürmüştü ki çocukları onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı çocuklarına bölüştürdü. Kadının bu davranışına hayran kaldım ve yaptığını Resulullah'a anlattım. Şöyle buyurdu. Bu şefkati sebebiyle Allah Teala o kadına mutlaka cenneti vermiş veya bu sebeple onu cehennemden azat etmiştir. Diyanet Radyo'nun birbirinden saygıdeğer, birbirinden güzel dinleyicileri. Bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Burada bizlerle birlikte olduğunuz, bizlere kulak verdiğiniz için hepinize can gönülden teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 2 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 15 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 19 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Kur'an'ın mushaf haline getirilmesi. Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu tarafından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla 23 yılda indirilmiştir. Müslümanlar için bir hayat rehberi, şifa kaynağı ve insanlık için bir rahmet vesilesidir. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu andan itibaren Hazreti Peygamber'in denetiminde ashab-ı kiram tarafından ezberlenmiş, vahiy katipleri tarafından da yazıya geçirilmiştir. Vahiy katipleri inen ayetleri o günün şartlarında parşömenler, tabaklanmış deri, ince beyaz taşlar, hurma yaprakları, kürek kemikleri ve tahta parçaları gibi bulabildikleri malzeme üzerine yazmışlardır. Bu yazılı malzeme Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde Zeyd bin Sabit radıyallahu anh başkanlığında kurulan bir heyet marifetiyle iki kapak arasına toplanmıştır. Halife Hazreti Osman radıyallahu anh'in talimatıyla Mushaf'ın çoğaltılması da Kur'an tarihi ve Müslümanların vahdeti açısından büyük önem arz etmektedir. Hazreti Osman döneminde çoğaltılan bu mushaflar Mekke, Medine, Basra, Küfe, Şam gibi önemli İslam merkezlerine gönderilmiştir. Bir hadis. Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an kıyamet gününde dostuna, okuyucusuna şefaatçi olacaktır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

asık suratlı, kaba sözlü, kibirli ve gururlu insanlar başkalarını kendisinden nefret ettirir. Bu tür insanların işleri hiçbir zaman yolunda gitmez.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk aziz dostum.
1: Hocam bugünün sorusu şudur. Dinleyicimiz şöyle demiş. Hocam kendi söküğünü diken bir peygamberimiz var ancak bu sadece örneklik için olamaz mı? Yani kadın ve erkek rolleri itibariyle ayrılması gerekmez mi? Ne dersiniz?
2: Selman Bey, kendi söküğünü kendisi tamir eden bir peygamberimizin olması gerçekten bizim için örneklik olarak özel bir durum. Ve ailede kadın ve erkeğin görev ve sorumluluklarının neler olacağı konusunda da şüphesiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece döneminin şartları içinde değil, kıyamete kadar gelecek bütün İslam ümmeti için özel bir örnek. Bu anlamda da Yüce Mevla onun hayatından bizim örneklik alabileceğimiz, dersler çıkarabileceğimiz özellikler olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de bizi Efendimiz'e yönlendiren, onu kendimize örnek almamızı tavsiye eden ayet-i kerimeler var. Tabii eşler arasındaki görev, yetki ve sorumlulukları, kimin ne yapacağı, kimin hangi ödevleri yerine getireceği teker teker sayılmasının yerine Kur'an'da ve hadis-i şeriflerde bu anlamda bir genel çerçeve veren bir uslup benimsendiğini görüyoruz. Mesela Bakara suresinin 228. ayetinde karı kocanın karşılıklı haklarıyla ilgili olarak erkeklerin hanımları üzerinde bulunan hakları gibi kadınların da kocaları üzerinde meşru çerçevede hakları vardır buyuruyor. Burada tam bir genel çerçeve ortaya konmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da bizlere bu anlamda şöyle bir ufuk çiziyor. Dikkat edin, sizin karılarınız üzerinde haklarınız var. Kadınlarınızın, hanımlarınızın da

sizin üzerinizde hakları var. Sizin karılarınız üzerinde hakkınız, hoşlanmadığınız kimseleri minderinize oturtmamaları. Günümüz Türkçesine böyle de çevrilebilir. Yani evinize almamaları. Ve sevmediğiniz kimselerin evinize girmesine izin vermemeleri. Dikkat ediniz. Onların da sizin üzerinde hakları, giyim ve yiyeceklerini iyi bir şekilde, yani o ailenin o çevredeki statüsüne uygun, o çevreyle mütenasip bir evsafta karşılamanızdır. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, gene Kur'an'ın hükmünün bir anlamda genel çerçeveyle ifadesi olduğunu söylemek mümkün. Gene bir genel değerlendirme, yani fotoğrafın büyüğüne baktığımızda Selman Bey, eşler arasındaki sorumluluklar İslam'da erkeğin ve kadının ruh ve beden özelliklerine, fıtratlarına, doğalarına uygun olarak belirlenmiş. Karşılıklı sevgi ve saygı temelinde kurulan evliliklerde bu sorumluluklar aslında hiçbir problem olmaksızın kolaylıkla paylaşabiliyor ve sorun teşkil etmeden hayat sürdürülebiliyor. Hatta kimi mazeretler nedeniyle yerine getirilemeyen sorumluluklar karşılıklı anlayışla karşılanıyor. Yani evet, hanımefendinin yapması ya da beyefendinin yapması gereken şeyler, eğer o zaman içerisinde hastalanma, fakirlik, şu ve bu ya nedenle, yani nedenler her ailede farklı olabilir, yapamayacak duruma gelmişse, bazen eşlerden birisi iki tarafın da görevini yalnız başına yapacak bir çözüm üretebiliyor. Yani burada ne var? Sevgi var, merhamet duyguları var ve çözüm insanı olmak var. Şüphesiz bu duygular eşler arasında da asla suistimal edilmemeli. Mesela medyada aile içi sorunlar konusunda çok sayıda olumsuz örneğin yanı sıra az da olsa güzel örnekler var, değil mi? Mesela sürekli yatağa bağlı yaşayan bir eşe sabırla bakan, elinden geldiğince ona hizmet eden, son nefesine kadar onun tüm ihtiyaçlarını, ama lavaboya bile gidemeyecek kadar hasta olan eşine yardım, beyefendiler de var, hanımefendiler de var. Bunların Anadolu irfanında karşılığı var. Eğer bunu efendim benim görevim ne, ben ne yapmalıyım gibi böyle benle başlayan sorularla çözüm aramaya başladığımızda bazen kendi elimizde çözüm yollarını kapatabiliyoruz. Çünkü mesela ya ben bu evde mutluyum, eşim işte şu sorumlulukları alıyor, belki şunu yapmak benim görevim değil ama o müsait olsaydı yapabilirdi düşüncesi son derece müsbet, pozitif bir bakış açısı. Böyle baktığınızda yapılan iş insana yük olmaz, zor gelmez. Ama bu benim işim değildi, bu onun işiydi diye başlayan bir iş o kadar ağırlaşır ki bazen de nefis devreye girer, şeytan devreye girer. O işi yapsanız bile bu sefer de tadını kaçırırsınız. İlk karşılaştığınızda eşinize bunu sen yapman gerekiyordu, zaten yapılmış bu iş, bunu tartışma konusu haline getirdiğinizde artık yapmış olmanın da bir anlamı kalmayabilir. Bu konuda Selman Bey, daha önce de söylediğim bir ifadeyi tekrar etmek istiyorum. Yani evliliği sanki bir şirket kuruyormuş gibi evliliğe böyle bakmak da doğru değil. Eşlerin birbirine olan sorumlulukları hakkında pragmatik, faydacı bir bakış açısı doğru değil. Bu bizi evlilik hakkında katı ve ön yargılı olmaya götürüyor. Belki de bugün gençler arasında evliliğe biraz nazlı davranmanın, mesafe koymanın altında pek çok sebebin yanı sıra eşlerin birbirinden beklentilerini aşırı yükseltmeleri, çıtayı aşırı yukarıya koymaları ve o anlamda da bir türlü orta yolda buluşamamaları da yatıyor olabilir. İslam'ın aileye verdiği değeri ve eşler arasında yaptığı görev dağılımını doğru anlamak için aslında tarihi süreçlere de bakılabilir. Mesela İslam öncesi kadın hakları konusunda tarih boyunca nice sıkıntıların çekildiği kitaplarımızda mevcut. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak görevlendirildiği dönemde de gerçekten kadının ne kadar zor şartlar olduğunu tarih kitaplarımızda rahatlıkla okumak, görmek mümkün. Dolayısıyla İslam'la birlikte kadının bir izzetiyle, şerefiyle toplum içerisinde yerini aldığı ve artık eş olmanın getirdiği bereketi yaşayacak bir anne olmanın,

0: kız evlat olmanın, bir eş olmanın özellikleri ortaya çıkıyor. Mesela Hazreti Ömer Efendimiz bu konuyu şöyle dile getiriyor. Cahiliye devrinde diyor, biz kadınları bir şey saymazdık. Yani insan yerine koymazdık diye anlıyorum ben bu sözü. Hesaba katmazdık onları diyor. Bu durum Allah-u Teala'nın onlar hakkında ayetler indirmesine ve kendilerine bir takım haklar vermesine kadar da devam etti diyor. Ta ki yani Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de ailenin olmazsa olmaz önemli bir parçası olan hanımefendilerin hak ve hukuklarını gözeten ayetler gönderdikten sonra artık sahabe efendilerimiz eşleriyle Kur'an'ın emrettiği bir yolda yürümeye başladılar. Aslında zaman zaman vurguladığımız işte zihniyet dönüşümü de böyle bir şey. Sizin geleneğinizde, örfünüzde, daha önce aile yapınızda süre gelen bir takım davranışlar vardır ve siz onu eleştirmezsiniz. Doğruluğunu, yanlışlığını belki tartışmazsınız ama işte Müslüman olmanın, bilinçli, duyarlı bir mümin olmanın gereği de bu. Kur'an'da nasıl bir değer verilmişse, haklar, sorumluluklar nasıl sınırlanmışsa bunlar hemen bizim için de fevkalade ayırt edici özelliklerdir. Eskiden olanları hemen bir kenara bırakıp İslam'ın öngördüğü bir yolu benimsemek gerekir. Şimdi belki cevabımızı tamamlamadan şuna da işaret etmemiz gerekiyor. Hani soruda kardeşimiz diyor ya, kendi söküğünü diken bir peygamberimiz var. Ancak bu sadece örneklik için olamaz mı diyor. Yani kadın ve erkek rolleri itibariyle ayrılması gerekmez mi diyor. Şimdi hem evdeki sorumlulukları üzerine alan hem de eşiyle birlikte işe giden, çalışan, sabahın şu saatinden akşamın şu saatine kadar trafikte ve iş yerinde emek veren hanımefendiler artık adına modern yaşam dediğimiz bu günümüzde çifte sorumluluğu üzerlerine almış oldular. Aslında erkeğe evin rızkını temin görevi, ihtiyaçlarını karşılama görevini veren İslam aslında bir hakkaniyete uygun bir görev dağılımı yapmıştı. Evde ev hanımı, çocuklarının yetiştirilmesi, evin her türlü yaşam şartlarına hazır hale getirilmesi konusunda üzerine yapmada çaba sarf ederken aslında doğru bir değerlendirme yapıldığında görevler, sorumluluklar fıtratlara uygun taksim edildiğini görebiliyoruz. Şimdi hanımefendilerin de erkeklerle birlikte, eşleriyle birlikte çalışma hayatına iştirak etmeleri şüphesiz. Bunu söylerken gene yanlış anlaşılmak istemem. Hanımlar fıtratlarına uygun görevler yapmalılar. Onların da bu ürettikleri değerden dünyamız istifade etmeli. Ama bunu bir şekilde eşi çalışan beyefendi hanımının bu yükünü hiç değilse evde biraz paylaşmalı. Bu durumda beyler de ne oluyoruz, ne söyleniyor diye kulak kabartmasınlar lütfen. Çünkü hakkaniyete uygun, insan fıtratına uygun, insanın tahammül sınırlarına uygun bir orta yolu her aile kendi arasında belirleyecek. Bu senin işin, yok bu benim işim gibi tartışmalar sonucu Allah esirgesin ayrılmaya kadar gidecek. Araya nefsin ve şeytanın da etkin rol aldığı bir mevcut durumu daha kötüye götürecek süreçler yaşatabilir. Biz eğer mutluluğa talipsek evde sevgi, şefkati, merhameti, hakkaniyeti, sabrı, tahammülü hakim kılalım ve üzerimize düşünüldüğü hakkıyla yerine getirmeye gayret gösterelim. Mevlam hepimizin yar ve yardımcısı olsun.
1: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah ebeden razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 2 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 15 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 19 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Kur'an'ın mushaf haline getirilmesi. Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu tarafından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla 23 yılda indirilmiştir. Müslümanlar için bir hayat rehberi, şifa kaynağı ve insanlık için bir rahmet vesilesidir. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu andan itibaren Hazreti Peygamber'in denetiminde ashab-ı kiram tarafından ezberlenmiş, vahiy katipleri tarafından da yazıya geçirilmiştir. Vahiy katipleri inen ayetleri o günün şartlarında parşömenler, tabaklanmış deri, ince beyaz taşlar, hurma yaprakları, kürek kemikleri ve tahta parçaları gibi bulabildikleri malzeme üzerine yazmışlardır. Bu yazılı malzeme Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde Zeyd bin Sabit radıyallahu anh başkanlığında kurulan bir heyet marifetiyle iki kapak arasına toplanmıştır. Halife Hazreti Osman radıyallahu anh'in talimatıyla mushafın çoğaltılması da Kur'an tarihi ve Müslümanların vahdeti açısından büyük önem arz etmektedir. Hazreti Osman döneminde çoğaltılan bu mushaflar Mekke, Medine, Basra, Küfe, Şam gibi önemli İslam merkezlerine gönderilmiştir. Bir hadis. Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an kıyamet gününde dostuna, okuyucusuna şefaatçi olacaktır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: sultanım. Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.izginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

Biz de sizi dinliyoruz. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

Ben sürekli gerçeğin ve bilginin peşinde koştum. Allah'ın ihtişamına ve yakınlığına erişebilmek için gerçeği ve bilgiyi aramaktan daha iyi bir yol olmadığına inandım.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, bakmayı bir alışkanlık olmaktan çıkaran, görmeyi düşünceyle tamamlayan, ilmi tahminle değil, tecrübeyle konuşan büyük bir alime İbnül Heysem'e ait.

Bugün ışığın izini sürerek hakikate ulaşmaya çalışan, aklı sorumlulukla, bilgiyi tevazuyla buluşturan bu kıymetli müellifin düşünce dünyasını hep birlikte tanıyacağız. Takvimler 965'i gösteriyordu. İlim ve düşüncenin canlı olduğu Basra'da ileride çağları aşacak bir isim dünyaya geldi. Adı Hasan İbnül Heysem'di. Aslen Basralıydı. Basra o dönem hadis halkalarının, kelam meclislerinin, matematik ve felsefenin konuşulduğu ilim sofralarıyla doluydu. İbnül Heysem de bu sofraların hepsine sıra sıra oturdu. Ama hiçbirine körü körüne bağlanmadı. Dinledi, düşündü, sorguladı. Ve en önemlisi denedi. Heysem'in hayatı tek bir şehirle sınırlı kalmadı. Bağdat'tan Dımaşk'a, Kahire'den ilmin yankılandığı başka beldelere uzanan bir yolculuk başladı onun için. Bu yolculuklarda felsefeyle tanıştı, mantıkla derinleşti, matematik, astronomi ve tıpta zihnini besledi. Henüz genç yaşlarda şunu fark etti. İnsanlar inandıkları fikirlere sıkı sıkıya sarılıyor ama hakikati aramayı çoğu zaman ihmal ediyorlardı. Kendi kendine kaldığı bir vakitte, gerçeği bulmak zordur. Ona giden yol sarptır ve hakikat şüphelerle örtülüdür, diye düşündü. Bu düşüncesi onu aramaya sevk etti. Zanna yaslanmadı, taklide razı olmadı, söyleneni olduğu gibi kabul etmedi, doğruluğunu sınamak istedi. İlmi kadar ahlakıyla da dikkat çekti. Zekası ve dirayeti ilim meclislerinin dışına taştı. Bir süre sonra devlet kademelerinde görev aldı. Büveyhiler idaresindeki Basra'da divan görevlisi oldu, ardından vezir ünvanıyla görev yaptı. Ancak bu devlet işleri onun tabiatına uygun değildi. Bu durum hayatında büyük bir kırılmaya yol açacaktı. Bu görevden ayrılışı onun için yoluna dönüş oldu. Kalemi, defteri ve zihniyle baş başa kalabileceği bir hayata yöneldi. Çünkü o, ilmin ancak sabırla, dikkatle ve sükunetle büyüdüğünü biliyordu. Kader ağlarını adım adım örüyordu. O dönemde Nil Nehri yüzyıllardır taşkınlığıyla biliniyordu. Bu taşkınlar tarımı etkiliyor, vergilendirmeyi zorlaştırıyor, zaman zaman can kayıplarına yol açıyordu. Fatimi halifesi El-Hakim, Nil'in taşmasının kontrol altına almak için bir baraj yapılmasını istemişti. Bu amaçla mühendisler arandığı duyurulmuştu. Bir ilim meclisinde Heysem bu sözleri duydu ve "Mısır'da olsam Nil Nehri üzerine bir düzen kurar, taşkınlarını önlerdim," dedi. Bu söz dönemin Fatimi halifesi Hakim Biemrillah'ın kulağına ulaştı ve İbnül Heysem Kahire'ye davet edildi. Nil'in kıyısında başlayan bu yeni dönem onun ilim yolculuğunda hem umut hem de imtihan demekti. Yukarı Mısır'da Asvan ve çevresinde uzun ölçümler yaptı. Toprağı inceledi, suyun akışını gözlemledi, hesaplar yaptı. Fakat bütün bu çalışmaların sonunda tasarladığı projenin mevcut şartlarda uygulanamayacağını anladı. Bu bir alim için çok zor bir andı. İbnül Heysem gerçeği gizlemedi. Halifeye durumu açıkça bildirdi ve özür diledi. Bu itiraf sarayda ağır bir sessizlik doğurdu. Hakim Biemrillah beklediği sonucu duymadı, öfkelendi. İbni Heysem o an hayatını kurtarmak için delilik taklidi yapmıştı. Bu sayede idamdan kurtulmuştu. Ancak özgürlüğünü kaybetmişti. Halifenin emriyle ev hapsine alınmıştı. Yaklaşık 10 yıl boyunca evinden çıkamayacaktı. İbnül Heysem için bu yıllar dış dünyadan çok iç dünyasına yöneldiği bir zaman dilimiydi. Zamanını okumaya, yazmaya,

ve deney yapmaya ayırmıştı. Ve ilgisini tamamen yeni bir alana yöneltmişti. Işık. O döneme kadar ışıkla ilgili hakim görüş, antik Yunan'dan beri süregelen bir kabuldü. Empedokles'ten Öklid'e, Batlamyus'tan Elkindi'ye kadar pek çok düşünür, ışığın kaynağının insan gözü olduğunu savunmuştu. Bu görüşe göre gözden çıkan ışınlar nesnelere ulaşıyor, görme bu şekilde gerçekleşiyordu. İbni Heysem bu düşünceyi sorgulamaya başladı. Basit ama sarsıcı bir soru sordu kendi kendine. Eğer ışık gözden çıkıyorsa, karanlıkta neden göremiyoruz? Evinde deneyler yapıyordu. Pencereleri kapatmış, odayı tamamen karanlık hale getirmişti. İlk olarak ışık kaynaklarını inceledi. Kendisi ışık yayan nesnelerin ışığına birincil ışık, başka bir kaynaktan aydınlanan nesnelerin yaydığı ışığa ise ikinci ışık adını verdi. Işığın doğru boyunca yayıldığını savundu. Bunu kanıtlamak için bugün fotoğraf makinesinin temelini oluşturan karanlık oda deneyini ve gölgelerin niteliklerini esas alan başka deneyler düzenledi. Sonuç netti. İster kendisi ışık kaynağı olsun, ister ışığını başka bir kaynaktan alsın, her ışık doğrusal çizgiler boyunca yayılıyordu. Gözün yapısını, görmenin mahiyetini ve görme bozukluklarının sebeplerini bugünkü bilgilere oldukça yakın bir şekilde açıkladı. Ancak onun bu alandaki en büyük başarısı şuydu: yüzyıllardır kabul gören ışık gözden çıkar anlayışını yıktı. Işığın nesneden göze geldiğini matematiksel ispatlarla ortaya koydu. Böylece görmenin hem fiziksel bir olay olduğunu hem de nesneden göze ulaşan ışınlar sayesinde gerçekleştiğini açıkça gösterdi. Yansıma konusunda da çığır açtı. Düz, küresel, silindirik ve kronik aynalarda ışığın nasıl yansıdığını deneylerle inceledi, bu yansımaların kanunlarını geometrik yöntemlerle ispatladı. Özellikle yansımanın temel kanunu üzerinde durdu: gelme açısıyla yansıma açısının eşitliği. İbnül Heysem bu kanunu önceki alimlerden farklı olarak ele aldı. Işığın çok yüksek bir hızla hareket ettiğini, ayna yüzeyine ulaştığında ne durabildiğini ne de içine işleyebildiğini söyledi. Bu yüzden ışık sahip olduğu hareket gücünü koruyarak aynı eğimle yoluna devam ediyordu. İşte bu yaklaşım onun yalnızca bir teorisyen değil, modern fiziğin öncülerinden biri olduğunu gösteriyordu. İbni Heysem bu bulgularını yalnızca fizik alanında bırakmadı. İnsan gözü üzerine çalışmalara başladı. Ölmüş insan gözlerini inceledi, görmenin fizyolojik boyutunu anlamaya çalıştı. Yaptığı incelemeleri ayrıntılı çizimlerle kayda geçirdi. Tüm bu çalışmaları Kitabül Menazır adlı eserinde topladı. Bu eserde görmenin nasıl gerçekleştiğini, ışığın kırılma ve yansıma kurallarını, renklerin oluşumunu, güneşin doğuş ve batışta büyük görünmesinin nedenlerini ayrıntılı biçimde açıkladı. Kaleme aldığı Kitabül Menazır yalnızca kendi çağında değil, yüzyıllar sonra da okundu. Eserleri Latince'ye çevrildi. 1572 yılında Friedrich Riesner'in yayınladığı Opticae Thesaurus Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Heysem batıda Elhazen adıyla tanındı, ikinci Batlamyus olarak anıldı. Descartes'in 1659 tarihli Dioptrix eserine kadar dünyanın en kapsamlı optik kitabı Kitabül Menazır olarak kabul edildi. Heysem yalnızca optiğe değil, bilimsel yöntemin kendisine de katkı sunmuştu. Deneyin tekrarlanabilir olması gerektiğini savunmuştu. Kendisinden önce ileri sürülmüş fakat sorgulanmadan kabul edilmiş birçok görüşü çürüttü. Aynı zamanda kendi tezlerini de delillerle ispat ederek optiği doğru önermelerden oluşan bir temel bilim haline getirdi. Bilim insanının okuduğu metinlere bile eleştirel yaklaşması gerektiğini ifade etti. Yıllar geçti.
Basra'da başlayan o ilim yolculuğu Kahire'de ağır ağır son durağına yaklaştı. İbni Heysem artık yaşlanmıştı. Gözleri hala ışığın peşindeydi ama bedeni yorulmuştu. 1040 yılında Kahire'de sessiz bir vakitte dünyadan ayrıldı. Ardında ilme adanmış bir ömür bıraktı. Işığı anlattı, görmeyi öğretti, düşünmeye kapı araladı. İlim bir yol oldu, bu yol çağları aştı. Adıysa hakikatin izini süren dillerde anıldı. Sevgili dinleyenler, bugün ışığı sabırla ölçen, hakikati zanla değil, delille arayan büyük bir bilgeyi İbnül Heysem'i andık. Onun bıraktığı iz, aklın, gözlemin ve hikmetli düşüncenin asırlar boyu süren yürüyüşüdür. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Eğer gönlünde göklere yükselmek varsa, mana kanadını aç, yüksel. Şayet gönlün gökyüzünü değil de yeryüzünü arzu ediyorsa, halini ağla, feryat et, sızlan. Çünkü sen yeryüzüne ait değilsin. Ey Hakk'ın kulu, göklere giden yolu bulmak ümidiyle kalk, mihrabın önünde bir mum gibi ayakta dur, ibadete başla. Bütün gece başı kesilmiş mum gibi ağla. Arayış, istek uğrunda sıcak gözyaşları dök, yan, yakıl. Fazla yemekten, içmekten ağzını kapa, dudağını yum, gökyüzü sofrasına koş.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Günün duası.
1: Peygamberler atası Hazreti İbrahim'in Kur'an-ı Kerim'de geçen dualarından bazıları şunlardı. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasına dahil et. Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et. Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbim, herkesin hesaba çekileceği günde beni, annemi ve babamı ve bütün müminleri bağışla.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri, Bir Hadis Bir Çocuk programımıza hoş geldiniz. Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesi eşliğinde hayırlı bir evlat, kıymetli bir insan, erdemli bir Müslüman yetiştirmek için onun hadis-i şeriflerini okuyor, düşünüyoruz. Ondan duyduklarımızı hayatımıza uygulamak için gayret sarf ediyoruz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: üç duanın kabul edilmesinde şüphe yoktur. Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın çocuğuna duası. Dua konusu her birimizin hayatında vazgeçilmez yere sahip, son derece değerli bir hazine gibidir. Allah Teala kullarına yakındır. Dua edenlerin dualarına karşılık verir. Biz bunu bildiğimiz için ondan yardım talep etmeyi, ona yalvarmayı çok küçük yaşımızdan itibaren ailede öğreniriz. Allah Teala'nın yüceliği karşısında güçsüzlüğünü itiraf etmesi kulun duasıyla olur. Allah'a duyduğu sevgiyi ve hürmeti, duygularını, düşüncelerini, hayallerini, pişmanlıklarını ona arz edişi dua ile olur. Allah'a hamd etme, şükretme, onu övme ve hatta Allah Teala'dan özür ve af dileme de dua ile olur. Peygamber Efendimiz Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur buyurur. Ve yine onun ifadesiyle dua ibadetin özüdür. Allah Teala'nın kullarından dua beklediğini, onun karşısında saygı ve sevgiyle boyun eğerek ondan yardım dilemelerini istediğini biliriz. Peygamber Efendimiz kabul olabilecek ve Allah katında karşılık bulabilecek dualardan bahsederken bu hadisinde anne babanın çocuğuna duasını söyler. Üç duanın Allah tarafından kabul edilmesinde şüphe yoktur buyurur. Mazlumun duası, yani zulme uğramış, çaresiz kalmış, hakkı yenmiş insanın duası, yolcunun duası ve babanın çocuğuna duası. Biz burada anne babayı birlikte anmayı tercih ediyoruz. Çünkü ebeveynin evladına duası, onun daha çok küçük yaşlarından itibaren hayatında yer eder. Hatta ilerleyen yaşlar, gençlik çağı ve yetişkinlik zamanlarından sonra yaşlandığında bile insan anne baba duasının hasretini çeker. Öfkelendiğinde, kederlendiğinde, sıkıntı ve korku içine düştüğünde, yalnızlık ve ümitsizlik hissettiğinde duaya sığınırken kulağında anne babasının sesi yankılanır. Dolayısıyla dua aslında aile içerisinde öğrenile gelen ve gelecek nesillere aktarılan bir geleneğe de işaret eder. Allah Teala ona muhtaç olduğumuzu dile getirmemizi ve hem kendimiz için, hem sevdiklerimiz için, hem de ümmeti Muhammed için dua etmemizi ister. Sadece kendimizi düşünerek bencilce dua etmez, biz aksine her zaman ve her mekanda kendimizle birlikte sevdiklerimizi de anarız. Muhammed ümmetine, insanlığın barışına, kardeşliğine ve yeryüzünün adaletine dua ederiz. İşte bu dualardan birisi de çocuklarımıza ettiğimiz dualardır. Dua sadece ezberlediğimiz ve dile döktüğümüz sözler değildir. Son derece yürekten bir şekilde Cenab-ı Hak'la bağ kurduğumuzda ona muradımızı ifade etme halimizdir. Bir çocuk için dua gerçekten güven duygusunun temelidir. Allah Teala'yı görmediği ama onun kendisini koruduğunu bildiği için çocuk yalnız değilim duygusunu dua ile kazanır. Anne babanın çocuğu maddi ve manevi anlamda kendisini iyi hissetmesi açısından da önemlidir. Ruhsal ve duygusal bir gelişim için duanın desteğinden daha güçlü ne olabilir? Dua etmek, anne baba olarak evladımızın yarınları için Cenab-ı Hakk'a yalvarmak dini bir görev değil, aslında son derece insani bir vazifedir. Dua, çocuğun bizden duyduğu anda sevgimizi hissettiği son derece kıymetli bir armağandır da. Anne baba ona yüksek sesle dua ettiğinde

ve çocuk bunu duyduğunda kendisi için kıymetli olduğu hissine kapılır. Anne baba ona değer vermektedir. Onu korumak ve onun geleceği için iyilikler inşa etmek istemektedir. Dua sevginin en derin, en kaliteli, en samimi ifadesiyken çocuk işte dua ile bu sevgiyi hisseder. Anne baba olarak çocuğumuz için dua ettiğimizde Cenab-ı Hak'la aramızdaki bağın evladımızla aramızdaki bağla kaynaşmasını sağlarız. Sanki üçlü bir bağ birbiriyle ilişki kurarken Allah'a duyduğumuz güven ve sevgi evladımıza duyduğumuz muhabbet ve merhametle birleşir. Böylelikle aslında çocuğun da bu ilişkiye sıcak ve samimi bir katkısı olur. Anne babasının duasıyla Cenab-ı Hakk'a doğru yönelen minicik yüreği duanın lezzetine varır. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz babanın evladına duasının, anne babanın çocuklarına ettiği duanın makbul olduğunu söylerken çocuğa model olmanın önemini de hatırlatır gibidir. Çünkü çocuklar bizden görerek öğrenirler. En çok da ne yaptığımızı, nasıl konuştuğumuzu, nelere önem verdiğimizi görerek bizim gibi olmak isterler. Anne babasının Cenab-ı Hakk'a yalvardığını, her vesileyle onunla konuştuğunu, ondan iyilik beklediğini, kötülüklerden ona sığındığını gören çocuk, bir süre sonra kendisi de onu model alarak dua etmeye yönelir. Aslında böylece dua, aile içinde doğal bir alışkanlık ve herkesin aynı noktada buluştuğu bir beraberlik haline gelir. Dua sayesinde anne baba aslında iyiliğe odaklanır. Evlatlarının iyiliği için, ailelerinin iyiliği için, bütün yaşam ve yeryüzü iyiliği için dua eden anne baba, hayatın kötü tarafına değil, iyi tarafına odaklanarak iyiliği hayata çağırır. Bu, çocukla iletişimlerini de olumlu etkiler. Birlikte dua etmek, çocuğa dua etmeyi öğretmek ve anne babalığın bütün sorumluluğunu, en derin yükümlülüğünü üstlenerek ailesi için Allah'a yalvarmak, anne baba için olumlu etkiler meydana getirir. Çocuk duygusal olarak, ahlaki olarak ve elbette ilerlediği yaşlarda hukuki olarak çeşitli davranışlarını evde öğrenir, evde kazanır. Anne babanın dua ettiğini görmek ve kısa ve anlaşılır dualar sayesinde onlarla birlikte duaya alışmak bir çocuk için son derece önemlidir. Çocuğun kendi cümleleriyle dua etmesi, anne babanın onu dinlemesi ve onaylaması, sonra anne babanın dua ederek yüksek sesle Cenab-ı Hakk'a ne kadar güvendiklerini, ona ne kadar derinden inandıklarını, ona nasıl tevekkül ettiklerini, her şeyi ondan beklediklerini çocuğa hissettirmesi, duanın aile içerisinde yayılmasını sağlar. Dua bir zorunluluk değildir, dua bir mutluluktur. Yemekten önce, uykudan önce, korktuğunda, üzüldüğünde, sınava gireceğinde, mutlu olduğunda, başardığında, hastalandığında, iyileştiğinde dua etmek çocuğa her seferinde hayatın her adımını Allah-u Teala'nın sevgisi ve inancı ile geçirmek gerektiğini gösterir. Peygamber Efendimizin ifade buyurduğu hadisi şerif, Allah-u Teala katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur sözleri, aslında bizim anne babalar olarak evlatlarımıza, kendimize ve çevremize ne kadar dua ettiğimizi sorgulamamızı da sağlamalıdır. Hayatın karmaşası içinde sorumluluklarımızı üstlenerek koşarken ve evladımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için elimizden geleni yaparken bir yandan dua etmeyi ihmal etmeyelim. İnsanın gücünün ve kudretinin bir yere kadar olduğunu, kontrol edebildiğimiz alanın sınırlı olduğunu, evladımızın her anlamda kötülükten muhafazası ve iyiliğe kavuşması için Allah'ın yardımına muhtaç olduğumuzu unutmayalım. Gayret ettiğimiz kadar tevekkülümüz, koşturduğumuz, emek verdiğimiz kadar duamız da olsun. Çocuğumuza yürekten ettiğimiz duanın, bugün değilse bile yarınlar için mutlaka onun yolunu aydınlatacağına emin

0: alalım. Çünkü Peygamber Efendimizin bu konudaki garantisi, bu konudaki müjdesi son derece açıktır. Bir kimse dua ettim ettim de kabul olmuyor demedikçe Allah onun duasını kabul eder. Evlatlarımız için yürekten ettiğimiz duaların kabul olması niyazıyla Allah'a emanet olun.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 2 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 15 Zilkade 1447.

ve selleme Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla 23 yılda indirilmiştir. Müslümanlar için bir hayat rehberi, şifa kaynağı ve insanlık için bir rahmet vesilesidir. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu andan itibaren Hazreti Peygamber'in denetiminde ashab-ı kiram tarafından ezberlenmiş, vahiy katipleri tarafından da yazıya geçirilmiştir. Vahiy katipleri inen ayetleri o günün şartlarında parşömenler, tabaklanmış deri, ince beyaz taşlar, hurma yaprakları, kürek kemikleri ve tahta parçaları gibi bulabildikleri malzeme üzerine yazmışlardır. Bu yazılı malzeme Hazreti Peygamber'inden sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde Zeyd bin Sabit radıyallahu anh başkanlığında kurulan bir heyet marifetiyle iki kapak arasına toplanmıştır. Halife Hazreti Osman radıyallahu anh'in talimatıyla Musaf'ın çoğaltılması da Kur'an tarihi ve Müslümanların vahdeti açısından büyük önem arz etmektedir. Hazreti Osman döneminde çoğaltılan bu Musaflar Mekke, Medine, Basra, Küfe, Şam gibi önemli İslam merkezlerine gönderilmiştir. Bir hadis. Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an, kıyamet gününde dostuna, okuyucusuna şefaat

Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal üzüntüsünden Medine'de duramamış. Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz dirilmiş diye sokaklara dökülmüştü Medineliler. Bir şehir halkı ağlamıştı. Medine ağlamıştı. Bilal dizlerinin üzerine yığılıp Muhammeden Resulullah sonrasını okuyacak gücü kendinde bulamamıştı. Medineliler o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamışlardı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Neyyir-i meşrık-ı envar-ı ulum, Hace-i fenni risalat-ı umum, Mevlid-i vahy-i celil-i tenzil, Mühbir-i anh-ı butun-u incil.

Bilimlerin nurlu şarkını aydınlatan parlaklık odur. Bütün peygamberlere verilen ilmin üstadı odur. Yüce Kur'an'ın vahiy halinde ulaştığı yer odur. İncil neslinin haberdar edildiği kişi odur.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün bize ayrılan vakitte En'am suresi 128. ayeti kerimesini işleyeceğiz. Cenab-ı Hak En'am suresi 128. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْاِنْسِ. Ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız, der. وَقَالَ اَوْلِيَاءُهُمْ مِنَ الْاِنْسِ.

Onların insanlar arasındaki dostları ise Rabbena istemta ba'duna bi ba'd ve belavna ecelena allazi ecelte lena. Evet. Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve biz bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Kalen naru mesvakum halidina fiha illa ma sha Allah inna rabbeke hakimun alim. Allah buyurur ki Allah'ın dilediği hariç olmak üzere içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir. Aziz dinleyenler, En'am suresi 128. ayet. Düşündüren ve insanı kendi hayatıyla yüzleştiren bir ayet üzerinde duruyoruz. Daha önceki sohbetlerde Allah'ın hidayetine uyan, ayetler üzerinde düşünen ve bu sayede esenlik yurdu olan cenneti kazanan müminlerden söz edilmişti. Şimdi aynı günün, ahiret gününün başka bir sahnesi, mahşer günü. Karşımızda müşrikler, inkarcılar ve onların gizli dostları. Allah bize şunu haber veriyor. Mahşerde bütün varlıkları topladığında cinleri yani şeytanları da huzura getirecek ve onlara hitap edecek. Ey cin topluluğu, insanlardan pek çoğunu yoldan çıkardınız. Kıymetli kardeşlerim, buradaki cinler sıradan varlıklar değil. İnsanları saptıran, onlara kötülüğü süsleyen şeytanlar. Ve ilginç olan şu, o gün sadece şeytanlar konuşmayacak. Onların peşinden giden insanlar da konuşacak. Ne diyecekler biliyor musunuz? Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık. Evet, ne kadar çarpıcı bir itiraf. Diyorlar ki, biz şeytanlardan faydalandık. Onlar da bizden faydalandı. Bu ne demek aziz kardeşlerim? Şu demek. Şeytanlar insanlara günahı kolaylaştırdı. Onlara yanlış yolları cazip gösterdi. Heveslerini, arzularını süsledi. İnsanlar da onların peşinden giderek onları güçlendirdi. Onların safını kalabalıklaştırdı. Yani bu ilişki tek taraflı değildi. Bir aldatan var, diğer tarafta aldanmayı isteyen topluluk var. Kıymetli kardeşlerim, yaşadığımız günümüzde de aynı durum geçerli değil mi? Şeytan kimseyi zorla günaha sokmaz. Ama şeytan kapıyı açar, vesveseyi verir, günahı süsler, günaha giden yolları kolaylaştırır. İnsan da o kapıyı açarsa, işte o zaman bu karşılıklı menfaat ilişkisi başlamış demektir. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, üzerinde durduğumuz ayet bize çok önemli bir gerçeği gösteriyor. Kötülük çoğu zaman yalnız yapılmaz. Kötülüğün arkadaşlığı vardır, ortaklığı vardır. Birbirini besleyen bir yapısı vardır. Ama bu ortaklığın sonu nereye çıkar? Ayet bize onun da cevabını veriyor. Bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık. Yani artık diyorlar ki süre bitti, fırsat bitti, dönüş imkanı kalmadı ve bir pişmanlık itirafı. Ama geç kalınmış bir itiraf. Çünkü artık o gün ne özür fayda veriyor ne de pişmanlığın bir faydası söz konusu. Ve ilahi hüküm varacağınız yer ateştir. En-nâru mesvâkum. Orada ebedi kalacaksınız. Hâlidîne fîhe. Kardeşlerim, burada bir ifade var ki alimlerin üzerinde düşündüğü bir konudur. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. İlla

0: Maşallah. Allah'ın dilediği müstesna. Bu ne demek? Acaba bu ebedilik sona erer mi? Yoksa bazıları bu kötü sonuçtan kurtulur mu? İslam alimleri bu konuda farklı yorumlar yapmışlardır. Ama Kur'an'ın bütünlüğüne baktığımızda şunu anlıyoruz. Bu ifade cezanın zorunlu bir şey olmadığını, Allah'ın iradesine bağlı olduğunu gösterir. Yani Allah dilediği için azap vardır ve dilediği şekilde hükmeder. Çünkü başka bir ayette Rabbin dilediğini yapandır buyurulmuştur. Bu bize neyi öğretir aziz kardeşlerim? Allah'ın hükmü evet bir irade ve bir hikmettir. Bu ayet aslında bize şunu soruyor. Sen kimlerle dostsun? Senin dostların kim? Çünkü insan kimle beraber yürürse sonunda onunla birlikte haşrolunacaktır. Bugün çevremize bakalım. Bizi Allah'a yaklaştıran dostlarımız mı var? Yoksa bizi Allah'tan uzaklaştıran dostlarla mı beraberiz? Şunu unutmayalım. Şeytanın en büyük başarısı insana yanlış yolu doğru gibi göstermesidir. Ve insan o yolu kendi isteğiyle yürümektedir. Ama bir gün gelir, perde kalkar, hakikat ortaya çıkar ve insan şöyle der: keşke, keşke yapmasaydım, keşke şunu dost edinmeseydim, keşke şeytana uymasaydım, keşke nefsimin peşinden gitmeseydim. İşte Kur'an o keşkeyi demeden önce bize konuşuyor. Bugün hala vakit varken, henüz süre dolmamışken kendimize şu soruyu ısrarla soralım aziz kardeşlerim. Ben kiminle beraberim, yolu kiminle yürüyorum, ben kimin izinden gidiyorum? Ve şöyle dua edelim. Allah'ım bizi şeytanın dostluğundan koru, bizi salihlerin yoluna kat ve bizi pişmanlık yaşamadan sana dönen kullarından eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: Takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 2 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 15 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 19 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Kur'an'ın musaf haline getirilmesi. Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu tarafından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla 23 yılda indirilmiştir. Müslümanlar için bir hayat rehberi, şifa kaynağı ve insanlık için bir rahmet vesilesidir. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu andan itibaren Hazreti Peygamber'in denetiminde ashab-ı kiram tarafından ezberlenmiş, vahiy katipleri tarafından da yazıya geçirilmiştir. Vahiy katipleri inen ayetleri o günün şartlarında parşömenler, tabaklanmış deri, ince beyaz taşlar, hurma yaprakları, kürek kemikleri ve tahta parçaları gibi bulabildikleri malzeme üzerine yazmışlardır. Bu yazılı malzeme Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde Zeyd bin Sabit radıyallahu anh başkanlığında kurulan bir heyet marifetiyle iki kapak arasına toplanmıştır. Halife Hazreti Osman radıyallahu anh'in talimatıyla Musaf'ın çoğaltılması da Kur'an tarihi ve Müslümanların vahdeti açısından büyük önem arz etmektedir. Hazreti Osman döneminde çoğaltılan bu musaflar Mekke, Medine, Basra, Küfe, Şam gibi önemli İslam merkezlerine gönderilmiştir. Bir hadis. Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an kıyamet gününde dostuna, okuyucusuna şefaatçi olur. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

birlikte. Duyana, dinleyene. Hani senden önce bu dünyaya egemen olmuş büyük kişiler nerede? Onların güçleri, kuvvetleri, ihtişamlı hayatları nerede görebiliyor musun? Onların gittiği yeri biliyor musun? Bir düşün. Senin için de oraya gideceğin gün yakındır. Ona göre şimdiden tedbirini al. Onlar için ne yararlı olduysa sen de onu yap. Ölürken onlar neye pişman oldularsa sen de ondan uzak dur.

Geçilmez geçitlerin, kilitlerin, yalnız onda şifresi. İşte işte o eteğe.

Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru.

0: Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Seni bize gönderen Rabbine yalvar da bize sıkıntı veren şu dağları kaldırsın. Şehrimizi dümdüz bir ova haline getirsin. Madem peygambersin, çarşılarda bizim gibi rızık için dolanıp durma.
2: Bu yolda ya sen ya biz yok olup gidinceye kadar mücadele edeceğiz.
3: Bunun tek bir çözümü var. Onu yok etmek. Ama bunun için cesur biri lazım.
2: Hattaboğlu Ömer'in kardeşi ve eniştesi din değiştirmiş ha. Önce onlara hesap soracağım.
4: Gerçek dinin senin dininden başkası olduğunu hala göremedin mi?
2: Ne dedin? Dur, bir daha söyle.
4: Dur, yapma, olsun.
2: Bu ne hoş, ne şerefli bir kelam. Bu kelamdan daha güzeli olamaz.
0: 13. bölüm.
5: Ömer bin Hattab bambaşka duygular içindeydi. Öldürmek üzere yola çıktığı insanın peygamber olduğuna inanmış, bu kalbinin derinliklerine işlemişti. Habbab'dan kendisini Resulullah'ın yanına götürmesini istedi.
6: Kim o?
2: Hattab'ın oğlu Ömer.
6: Ya Resulallah, Ömer gelmiş. Ömer bin Hattab. Hem de kılıç kuşanmış. Onun şerrinden Allah'a sığınırız. Sana bir zarar vermesinden korkuyorum.
2: Bırak onu gelsin. Eğer hayırlı bir maksatla geldiyse hayır görür. Kötü bir maksatla geldiyse sonu da kendi kılıcıyla olur.
5: Peygamberimiz, kapıyı açın, bırakın onu gelsin. Eğer Allah onun hayrını dilediyse kendisini doğru yola iletir, dedi. Peygamberimiz ayağa kalktı ve Ömer gelinceye kadar ayakta bekledi. Yanına yaklaşınca elini göğsüne koyarak şöyle dedi. Ey Hattab'ın oğlu, niye geldin? Yüce Allah'ın senin hakkında azap ayetleri indirmesini mi istiyorsun? Sonuna kadar bu halde mi gideceksin? Allah'ım, bu Hattab oğlu Ömer'dir. Allah'ım, İslam dinini onunla kuvvetlendir. Koca Ömer, Resulullah'ın manevi heybeti karşısında bir çocuk gibi hissediyordu kendini. Dizlerinin bağı çözüldü sanki. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Ancak şöyle diyebildi.
2: Ben Allah'a, Resulüne ve Allah'tan getirdiklerine iman etmek için geldim.
5: Peygamberimizin gözlerinin içi güldü. O bir şeye sevindiğinde tekbir getirirdi. Allahu Ekber dedi. Arkasından tüm ashabı tekbir getirdiler.
7: Allahu Ekber!
8: Allahu Ekber!
9: Allahu Ekber!
5: Öyle ki bu ses Mekke sokaklarında yankılandı. Hazreti Ömer'in İslamiyet'e girişi Müslümanlar için büyük bir sevinç kaynağıydı. Hazreti Muhammed'i öldürmek üzere yola çıkan Ömer bin Hattab'ın Müslüman olması Kureyş müşriklerini çılgına çevirmişti. Ebu Cehil bir yandan söyleniyor, bir yandan da odanın içinde dolanıyordu.
2: Biz ve Abdümenaf oğulları birbirimize onur için yarıştık. İnsanlara yiyecekler dağıttık. Onların yüklerini taşıdık. Kabe perdedarlığı bizimdir dediler. Kabul ettik. Hacılara biz su dağıtacağız dediler, kabul ettik. Şimdi içlerinden biri çıkıp peygamber olduğunu söylüyor. Bizden birine Tanrı vahyediyor diyorlar. Buna asla inanmayacağız. Onun doğruyu söyleyen biri olduğunu asla kabul etmeyeceğiz. Ömer'e güvenmiştim. İşini bitirecekti, bu beladan kurtulacaktık. Ama o da büyülendi. Lanet olsun, lanet olsun.
5: Ebu Leheb'in öfkesini dindirmekse hiç kolay değildi. Hazreti Muhammed'in ailesinden destek görüyor olmasına tahammül edemiyordu. Karısı Ümmü Cemil de kendisini kışkırtıyordu. Peygamberimizle ilgili ne yapacaklarını şaşırmış durumdaydılar.
10: Olanları duydun mu?
11: Ne olmuş?
7: Ömer de Müslüman oldu.
8: Nasıl olur?
7: Onu aramızdan seçerek Muhammed'in işini bitirmesi için göndermiştik. Nasıl olduysa onun sözlerini dinlemiş ve ona bağlanmış. Ah, başımızın belası. Her şeyi mahvediyor.
8: Yanlışın olmasın. Bizim bildiğimiz Ömer din değiştirecek bir insan değil. Geçen gün Müslüman olan cariyesini öldürüyordu neredeyse. Gözümle gördüm. Sen nasıl ilahlarını terk edersin diye kadını dövdü dövdü. En sonunda da sakın sana merhamet ettiğimi sanma. Yorulduğum için seni bırakıyorum dedi. Bu Ömer Müslüman mı olmuş?
7: Tamam. Amma uzattın. Evet işte o Ömer Müslüman oldu. Kardeşimin oğlu o adamı da kendine bağladı. Buna sihir denmez de ne denir ha?
8: İyi ki oğullarımız Utbe ve Uteybe nişanı attılar. Onun ailesinden kimseyi görmeye tahammül edemiyorum. Bir de gelinim olacaklardı.
7: Onunla ilgili de haberlerim var. Senin beğenmediğin Rukiye'ye Osman bin Affan talip olmuş. Evleniyorlar.
8: İnanamıyorum. Kureyş'in en zengin ve en itibarlı ailesi. Kime talip olsalar sevinçle kabul edilirlerdi. Şuna bak. Muhammed'in kızı ve Osman. Böyle olmamalıydı.
7: İnananları etrafında pervane gibi. Köleler efendilerine baş kaldırır oldu. Ebu Talip de güya inanmıyor ama destek çıkıyor. Oğulları Ali ve Cafer Muhammed'in yanından ayrılmıyor. Akil ile Talip de Müslüman olduklarını ilan etmediler henüz ama onlarınki de yakındır.
8: Kardeşin Erva da din değiştirebilir her an. Oğlu Tuleyb Muhammed'e bağlılık yemini etmiş.
7: Akılsızlar. Hepsi takılıp gidiyorlar onun peşine.
5: Pez'in halası Erva'nın 15 yaşındaki oğlu Tuleyb İslam'a girmişti ve annesinin de Müslüman olmasını canı gönülden istiyordu.
10: Anneciğim, sen Abdülmuttalib'in kızısın. Dedemin size tavsiyelerini bize anlatır durursun. Onun tek bir ilaha inandığını, Kabe'ye hürmetini, Allah'a olan güvenini senden öğrendim ben. Neden yeğeninin sözlerine kulak vermiyorsun? O bir tek ilah olduğunu, ona saygıyla boyun eğmemiz gerektiğini söylüyor. Sence bunun neresi yanlış?
11: Bak sen şu işe. Oğlum büyümüş de annesine yol gösteriyor. Yanlış olduğunu düşünmüyorum oğlum. Muhammed yalan söyleyecek bir insan değildir. Sadece cesaret edemiyor. Henüz ablalarımdan din değiştirdiğini açıklayan olmadı.
10: Ama kardeşin Hamza Müslüman oldu anne. Dayım Hamza gibi cesur olmalısın. Seni İslam'a girmekten alıkoyan nedir?
11: Erkeklerin yapabilecekleri şeyi yapabilsek kardeşimin oğlunu koruyabilirdik. Ama biz kadınların elinden ne gelir?
10: Anne, bahanelerin seni bu hayırdan mahrum etmesine izin verme. Allah aşkına sana yalvarıyorum, kardeşinin oğluna git. Onu selamla ve ona inandığını söyle. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik et. Vallahi de billahi de yeğenin peygamberdir. Bu şeref sana yeter. Sakın şeytanın sana mani olmasına izin verme.
11: Oğlum, akıllı ileri görüşlü yavrum. Anneni geçtin. Benim yapamadığımı sen başardın. Allah seni doğru yoldan ayırmasın. Haklısın. Gidip yeğenime gönlümde olanı söyleyeceğim. Sonra da bunu herkese ilan edeceğim. Senin gibi korkusuzca.
10: Annem, bana dünyaları versen bu kadar mutlu edemezdin beni. Anne,
11: canım oğlum.
10: Anneciğim.
5: Kardeşinin Müslüman olduğunu duyan Ebu Leheb, Erva'yı aşağılamakta gecikmedi. İlk gördüğü yerde ağzına geleni sayarak onun dinini terk eden bir sapkın olduğunu söyledi.
7: Duydum ki yeni yetme oğlun da sen de dininizi terk etmişsiniz. Ailemizde ne çok ahmaklarmış. Bir adamın peşine takıldınız. Geleneğimizi, göreneğimizi, her şeyimizi hiçe saydınız.
11: Ebu Leheb, haddini aşıyorsun. Muttalip oğullarının tek akıllısı sen misin? Sen bana ahlak dersi vereceğine önce akrabalarınla nasıl geçinmen gerektiğini öğren. Ailende istenmeyen biri haline geldin. Kabilene arkanı döndün. Kardeşinin oğluna en büyük düşmanlığı sen yapıyorsun. İnsanlık bunun neresinde? Hani senin şerefin ve haysiyetin?
7: Pişman olacaksınız.
10: Gel anne, daha fazla tartışmayın.
7: Hepiniz pişman olacaksınız. Öyle bir girdaba kapıldınız ki bu sizi yutacak. Muttaliboğullar sonu olacak.
5: Resulullah'ın en büyük kızı Hazreti Zeynep'in eşi Ebu'l-As İslamiyet'i kabul etmemişti. Fakat diğer müşrikler gibi aşırı bir düşmanlık göstermiyordu. Mutlu bir yuvası vardı, eşini çok seviyordu. Ancak Kureyş'in ileri gelenleri onun peygamberlik iddia eden bir adamın kızıyla evli kalmasının uygun olmadığını söylüyor, eşinden boşanması için baskı yapıyorlardı.
2: Ebu'l-As, Zeynep'le evli kalman uygun değil. Muhammed'i her yönden sıkıştırmalıyız. Hem düzenimizi bu kadar bozup hem de hayatına kaldığı yerden devam edemez. Onunla ilişkini kesmelisin.
7: Bak, benim oğullarım da ayrıldılar onun kızlarından. Gençsin, varlıklısın, yakışıklısın. Hangi kız sana hayır diyebilir? İstediğin kişi için sana aracılık da ederiz.
12: Ne saçmalıyorsunuz siz? İşiniz gücünüz kalmadı, insanların evlerinin içine de mi gireceksiniz?
2: Yanlış anlama. Biz senin itibarını düşünüyoruz.
12: Ben namusumu, izzet ve şerefimi kimseye çiğnetmem. Kimsenin de buna dil uzatmasına izin vermem. Sen endişelenme.
7: Bunda kızacak bir şey yok Ebu'l-As. Biz senin tarafındayız. Dininden dönmüş bir kadını evinde tutma diye dostça tavsiyede bulunuyoruz.
12: Bu tavsiyelerinizi kendinize saklayın. Başka bir diyeceğiniz yoksa işim var benim.
7: Kardeşin hakim Müslüman olmuş diye duyduk. Teyzen Hatice ile de aranızdan su sızmaz. E sen de din değiştirmiş falan değilsin değil mi?
12: Ben atalarımın dini üzereyim. Bu böyle kalacak. Yeter artık, işinize bakın.
1: Fazla ileri gittiniz.
7: Biz ona akıl verdik sadece. Keyfi bilir.
1: Muhammed'in kendisiyle uğraşmalıyız. Ona inananların kocalarıyla değil.
2: Ümeyye, seni tutan mı var? Ne zaman Muhammed'i zora sokacak bir şey yaptın da seni desteklemedik?
1: O öldükten sonra yeniden diriltileceksiniz demiyor mu?
2: Evet, öyle diyor.
1: Onu bu iddiasıyla alt edeceğim. Gelin benimle, Muhammed'in yanına gidelim.
2: Ne yapacağını merak ettim. Hadi gidelim. Heh, işte geldik. Kabe'nin yakınında oturalım. Birazdan Muhammed gelir.
7: İşte geliyor.
1: Ey Muhammed! Sana soracağım şeyler var.
5: Peygamberimiz Ümeyye'nin talebi üzerine ona yaklaştı ve konuşmaya başladılar.
1: Sen şimdi öldükten, kabre girdikten sonra tekrar diriltileceğimizi söylüyorsun değil mi?
5: Peygamberimiz sadece diriltilmekle kalmayacaklarını, üstelik dünyada yaptıklarından hesaba çekileceklerini söyledi. Ümeyye eline aldığı eski bir kemik parçasını ovalayarak un ufak etti, sonra şöyle dedi.
1: Bak şu kemiğe, muhtemelen birkaç ay önce ölmüş bir deveye ait. Bak şimdi nasıl un ufak oldu, görüyor musun? Allah'ın buna hayat vereceğini mi iddia ediyoruz?
5: Ümeyye bunları söyledikten sonra elindeki kemik tozunu peygamberimizin yüzüne üfledi. Peygamberimiz Ümeyye'nin gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Evet Ümeyye, Allah tüm ölenleri diriltecek. Hatta seni şu anda içinde bulunduğun vaziyet nasılsa öyle diriltecek ve sonra da seni cehenneme koyacak. Ümeyye'nin içi ürperdi. Az önce kabadayılık yaptığı adam nasıl oluyor da bu kadar tesir edebiliyordu ona? Onun bedduasını almanın iyi bir şey olmadığını hissetti iliklerine kadar. Arkasını döndü ve gitti.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Şarj mı, şarj mı? Hangi söyleyiş doğru? Şarjla ilgili

0: olduğunu biliyor muydunuz? Vampir elektrik bir atık türü. Gereksiz elektrik harcamasına sebep olduğumuz tüm cihazlar evlerimizin enerjisini yemiyor. Hane başına enerji tüketiminin %20'sini sömürmüş oluyor. Faturaları şişiriyor. Fişi çekmeye üşenmeyin. Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu gibi. Yine o iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Kuyunun çıkrığının dönüşü ipin sarılıp çözülmesine sebeptir. Ama asıl çıkrığı döndüreni görmemek iyi değildir. Dünyadaki şu sebep iplerini sakın ha sakın şu başı dönmüş felekten bilme. Bilme de felek gibi eli boş, başı dönmüş bir halde kalma. Özsüzlükten çıra gibi yanma. Gerekirse hakkın emriyle rüzgar ateş olur. Baş gözüyle değil de gönül gözüyle bakacak olursan, su gibi latif olan hilmin ve ateş gibi yakıcı olan hiddetin de haktan olduğunu görürsün. Eğer rüzgarın canı hakkı bilmeseydi, tanımasaydı, Ad kavmini Allah'a inananlardan ayırt edebilir miydi?

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca

Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

0: Günün duası.
1: Peygamberler atası Hazreti İbrahim'in Kur'an-ı Kerim'de geçen dualarından bazıları şunlardı. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasına dahil et. Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et. Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbim, herkesin hesaba çekileceği günde beni, annemi ve babamı ve bütün müminleri bağışla.

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Ha? Ataman abi?
2: Yakay?
1: Luna Park'a gelmen için yaşın biraz büyük değil mi?
2: Buraya eğlenmek için gelmedim.
1: Peki ya niçin geldin?
2: İş için. Birkaç tane çarpışan arabayı hurdaya ayırmışlar da. Gördüğüm kadarıyla sen ve arkadaşların da buraya eğlenmek için gelmemişsiniz.
1: Bunu nasıl anladın?
2: Ellerinizdeki atık toplama poşetlerinden.
1: Evet abi ya. İnsanlar eğlenirken çevreyi kirlettiklerinin farkında bile değiller. Biz de farkındalık oluşturmak için Luna Park'ın en kalabalık olduğu bu saati seçtik.
2: Yani?
1: Sağa sola rastgele atılan atıkları topluyoruz.
2: Çok güzel bir şey yapıyorsunuz Gökay. Hadi size kolay gelsin. Ben de şu hurdaya ayrılan arabalara bir bakayım.
1: İşin bittikten sonra hurdalığa mı geçeceksin?
2: Evet. Eğer senin de işin erken biterse şöyle karşılıklı bir kahve içeriz.
1: Bu teklifini düşüneceğim.
2: Kahvenin yanına yeni aldığım çikolatayı da açarım. Hani sen onu pek seversin.
1: Karamelli çikolata.
2: Karamelli çikolata ya.
1: Ataman abi, bakar mısın sana ne getirdim? Sarman, Ataman abi çardağa mı geçti? Görmedim sanma. Elimdeki poşete bakıp mırlıyorsun ama bunun içinde sana göre bir şey yok. Ataman abi.
2: Nasıl olmuş?
1: Ne nasıl olmuş?
2: Kahveyi soruyorum.
1: Ben daha onun tadına bakmadım ki. Karamelli çikolatalarla meşgulüm.
2: Elindeki poşet nedir?
1: Ha, bu mu? Senin için.
2: Ne? Benim için mi?
1: İçinde ne olduğuna bakmayacak mısın?
2: Poşetin içinden bir hediye paketi, onun içinden de bir gömlek çıktı.
1: Ama nasıl bir gömlek?
2: Çizgisiz beyaz bir gömlek. En çok sevdiğim renk. Hani özel bir günde değil Gökaycığım.
1: Birine hediye vermek için ille de özel bir gün olması gerekmez, öyle değil mi abi?
2: Gerekmez tabii, sağ olasın da. Şimdi kaç para vermişsindir sen buna?
1: Gönlümden geçti aldım. Sen paraya takılma. Bu arada kahve de 10 numara olmuş ha.
2: Sadece kahve mi? Sen ve arkadaşların bugün 10 numara bir iş çıkardınız. Luna Park'ın etrafını bir güzel temizlediniz.
1: Yok be abi, yaptık da ne oldu? İnsanlar yine atıklarını atmaya devam ediyor. Boşuna çaba göstermişiz, boşuna.
2: Sen de çok karamsarsın. Hem yere hangi tohum ekildi de bitmedi ki.
1: Çok iyimsersin. Ne bileyim abi, bazen insan verdiği emeğin karşılığını hemen görmek istiyor.
2: Demek öyle. O halde takıl peşime.
1: Ha? Hayırdır şimdi durduk yere?
2: Emeğinin karşılığını görmek istemiyor muydun sen?
1: Evet.
2: İşte ben de sana onu göstermek istiyorum.
1: Beni bahçeye kuş seslerini dinlemem için mi çıkardın? Ya da Sarman'ı görmem için mi?
2: Kuşa kediye değil de karşıya bak sen, karşıya.
1: Bakıyorum. Abi, 3 sene önce diktiğimiz erik fidanı meyveye mi durmuş?
2: Hey ya, kaç mevsim çapasını yapıp toprağını havalandırdığın ve suyunu eksik etmediğin o fidan bu sene meyve verdi.
1: İnanamıyorum. Ben de bu fidandan ümidimi kesmiştim.
2: Sen de her şeyden çabuk vazgeçiyorsun be çocuk. Güneş her gün doğmaktan, çiçek her mevsim açmaktan, bal arısı her bahar çiçekten çiçeğe konmaktan vazgeçti mi?
1: Doğru söylüyorsun. Bazen kendimi koyuveriyorum işte.
2: Kendimizi salacağımız, işi oluruna bırakacağımız bir zamanda yaşamıyoruz Gökay. Etrafımız ateş çemberleriyle çevriliyken bu kötülüğü kendimize yapamayız.
1: Peki ne yapalım abi?
2: İşimizi yapalım. Hem de en güzel biçimde. Bunun için ne yapmamız gerektiğini anlamışsındır herhalde.
1: Evet abi. Biraz geç oldu ama anladım.
2: Ne anladın acaba?
1: Sürekli çaba göstermemiz, üretmemiz ve dimdik ayakta

0: durmamız gerektiğini anladım.
1: Ha şöyle, sahalara döndün yine. Sarman da sahalara çıkmaya hazırlanıyor galiba.
0: Onun saha anlayışı şu erik ağacının dallarındaki kuşları kapsıyor. Senin de gördüğün gibi onun tek çabası bu, onları avlamak.
1: Aa, rahat bırak hayvanı, bugüne kadar hiç kuş yakaladığını görmedim ben onun.
0: Göremezsin ki zaten. O bu kiloyla koşamaz ve hiçbir ağaca da tırmanamaz. Her zaman söylediğim gibi böyle yemeye devam ederse obez olacak bu kedi, obez. E öyle ama Sarman.
2: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela. Hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını. Ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları. Yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları. Ve her şeyi yaratan ve yaşatan, kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce Allah.

Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Tencereden, aştan, kaynamaktan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Varlık nedir, yokluk nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Çok eskiden yüreği yaralı bir kuş kara taşın bahrına konmuş. Gözlerindeki hüzün çok ötelerden bile seziliyormuş. Derken kanadı kırık kuş onu fark edip yanına varmış. Pek dertli görünüyorsun, oysa elimde olsaydın. Ah neler çekiyorum bir bilsen. Kanadıma iyi bak, acı nedir anla demiş. Yüreği yaralı kuş sessizce uçup gitmiş. Giderken düşünmeden edememiş. Herkes de kendi yasını hafifletmeye çalışır. Oysa her dağın karı başka, baharı başkadır. Şunu iyice anla ki hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Ne kadar yakın olursan ol, bir gönül evini viran eyleyen acının tüten ocağını söndüremezsin. Her yüzün ardındadır efkarlar, sıkıntılar, gamlar. Bakıp duran değil, halden bilen anlar. Kim hangi savaşlardan sağ çıkmış, hangi mücadelelerle sarsılmış, hangi yangınlardan kurtulmuş bilmek zor. Hele işin içine bir de geçim derdi girmişse, söz kulaktan tamamen uzaklaşır. Unutma, kapı kapanınca, perde çekilince, hayat kendince akmaya devam ederken, eş dost dahi dışarıda kalır. Tencere kaynar da, kaşık içinde neyi karıştırır? Gönlü sağlam insan, onurunu korumak, çocuklarını üzmemek, aile birliğine zarar vermemek için yaşanan zorlukları dile getirmek yerine çözüm üretmeye çalışır. Dışarıda gülen her yüz, neşeli öze işaret etmez. Herkes kendi yükünü taşır, herkesin acısı kendi kalbinde saklıdır. Gözyaşları, hayal kırıklıkları, umutsuz zamanları hep kendi sırtlamak zorundadır. Birilerine kızmadan evvel iki kere düşün derim. Karşındaki kişinin derin bir derde düşüp düşmediğini, yüreğindeki yaralarını, kayıplarını, altından kalkamayacağı yüklerini bilmek mümkün değildir. Kimse kimsenin maziden bugüne uzanmış iniş çıkışlarını bilemez. O halde insan insana merhametle yaklaşmalı, biraz daha sabırlı, biraz daha anlayışlı olmaya gayret etmelidir. Kanadı kırılan kuş eğer sorsaymış, yüreği yaralı kuş ona bir ailesi olmadığını, konacak yuvası kalmadığını söylermiş. Belki de en büyük mücadeleyi, hikayesini henüz dinlemeden yargıladığın kişi vermiştir. İnsaf güzeldir. Tencere kaynamaya devam ederken görünene aldanmamak gerektiğini hayat herkese sakince öğretir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Herkesin tenceresi kapalı kaynar.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
2: Her sesin tınısında yürekten gelen kelimenin, cümlenin duygu dolanlara yolculuğu vardır. Kimi özlemleri, kimi acıları, kimi ise hatıraları getirir peşi sıra. Ama en önemlisi yaşanmışlıklar tecrübe ile birleşip dersler çıkartır gönül heybelerinden. Misafir eder nasibini, misafir olur nasibinde. Kıymet verir misafire. Zamanlar, mekanlar, kişiler değişse de değişmez bizim kimliğimiz. Bundan dolayı hep açıktır kapılarımız. Sizler de bizlere evlerinizin ve kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı, aynı zamanda Tarım Orman Ekranı Tarım TV Genel Yayın Yönetmeni Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu.
0: Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı. Çolakoğlu, 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bilim Dalı'nda hazırladığı teziyle doktor unvanını almaya hak kazandı. Birçok kitap ve makale yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde sorumluluklar üstlendi. Pek çok seminer programında öğretim görevlisi olarak yer aldı. TRT Avaz'da kanal koordinatör danışmanı ve program yapımcısı olarak çalıştı. TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı'nda araştırmacı unvanıyla çalışırken 11 Kasım 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı olarak atandı. Aynı zamanda Tarım TV Genel Yayın Yönetmenliği sorumluluğunu üstlendi. Çolakoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.
2: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz, Diyanet Radyo'dan Misafirimiz Var programından selamlarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Her hafta olduğu gibi bu haftada Misafirimiz Var programı ile yine bizler mikrofon başında kıymetli konuğumuzla beraber sizlerin kulaklarına ve hanelerine misafir olmaya geldik. Ve bu hafta sizlerle beraber ağırlayacağımız misafirimiz Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı, aynı zamanda Tarım Orman Ekranı Tarım TV Genel Yayın Yönetmeni Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Reyhan Hanım. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar olsun inşallah.
2: Teşekkür ediyorum. Nasılsınız?
3: Çok sağ olun. İyiyim. Sizler de iyisiniz umarım.
2: Hamdolsun bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor hayat, nasıl geçiyor vakit diye sorsam neler söylemek istersiniz?
3: Herhalde daha çok çalışmakla geçiyor desem evet. Yanlış olmaz. Çünkü yaptığımız görev itibarıyla kamu hizmeti üretiyoruz. Hı-hı. Kamu hizmeti üreten insanların da yoğunum demeye bence lüks, böyle bir lüks yok yani. Yoğunum diyemezler, dememeliler bence. Hı-hı. Dolayısıyla biz özellikle hem yayın hizmetlerinde hem televizyon hizmetlerinde hem de asıl başat unsur olan eğitim hizmetlerinde sürekli var olmamız gereken, kendimizi yenilememiz gereken bir alanda çalıştığımız için vaktimizi iyi değerlendirdiğimizi düşünerek Sayın Bakanımızın politikaları çerçevesinde, onun liderliğinde hızlıca yol almaya devam ediyoruz.
2: Güzel, Rabbim daim eylesin inşallah.
3: Amin, hep beraber hayırlı olsun inşallah.
2: Amin inşallah. Şimdi bizi kırmadınız, davetimize icabet ettiniz. İsteriz ki size bir ikramda bulunalım. Çay mı kahve mi ikram edelim?
3: Ben Trabzonofluyum, çay üretiyorum, çay alayım.
2: Şimdi çaylarımız gelene kadar isterseniz bir eser dinleyelim.
3: Lütfen buyurun.
2: Ama isteriz ki eseri siz seçin. Kimden bir eser dinlemek istersiniz?
3: Necip Karakaya ortak arkadaşımız Reyhan Hocam.
2: Evet.
3: Necip Karakaya'dan dinleyelim uygunsa sizin için de.
2: Tabii ki hep beraber dinliyoruz.

0: Çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzlüm, çok özledim her şeyim, çok özledim efendim.
1: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var. Programımız devam ediyor ve bu akşamki kıymetli misafirimiz Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı, aynı zamanda Tarım Orman Ekranı Tarım TV Genel Yayın Yönetmeni Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu. Efendim, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak ve sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek, Bülent Kahraman Çolakoğlu kimdir? Dünden bugüne nasıl bir hayat yolculuğu yaptı? Neler söylemek istersiniz?
3: Teşekkür ederim. 47 yaşında olduğumu en başta söyleyeyim. Trabzon Of ilçesi Balaban beldesi ve o zamanki işte adıyla Doğanköy'de dünyaya geldim. Ve şöyle eğitim öğretim o dönemde oradan başlamak lazım. Aslında biz o coğrafyanın işte sert rüzgarlarını da yağmurunu da iklimini de coğrafyanın işte zorluğunu da hepsini yaşadığımız için o coğrafyanın insan psikolojisi üzerinde de fizyolojisi üzerinde de büyük etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Orada ben ilkokulu 1, 2 ve 3. sınıfı okudum. Birleştirilmiş sınıf olarak okudum. Yani şu anki genç kardeşlerimiz bilmeyebilirler belki. Evet. Bir öğretmen aynı sınıfta 1'ler, 2'ler ve 3'lerin aynı sınıfta olduğu bir ortamda 3 ayrı sınıfa birden ders anlatıyor. 5 dakika 10 dakika neyse onların kendi planlaması. Ona göre bir program çerçevesinde ben böyle bir sınıfta eğitim aldım. İlkokul 1-2-3 eğitimini. Sonra İstanbul'a babaannemin ve dedemin yanında büyüdüm. Yani geniş ailenin yanında olmanın da kişiliğim üzerinde etkisi büyük. Şöyle söyleyebilirim. Hırkayı Şerif Camisi'ni İstanbul Fatih bilenleri bilirler. Evet. Akşemseddin Camisi'ni bilenleri bilir. Ve hemen biraz daha ilerisinde de yukarıya doğru Fatih Sultan Mehmet Camisi vardır. Ben o iki caminin avlusunda top oynayarak büyüdüm. Çünkü her öğlen babaannem dedeme sefer tasında öğlen yemeği için hazırlığını yapar. Benim elimden tutar beraber yürür. İkisinin ortasındaydı yani Hırkayı Şerif Camisi ile Fatih Sultan Mehmet Camisi'nin ortasındaydı dedemin dükkanı. Oraya gider onları bırakırdık. Ya Fatih Sultan Mehmet Camii'ne ilerlerdik veya geri dönüp Hırkayı Şerif Camisi'ne.

0: gelirdik ki babaannem öğlen namazını orada kalar. Ben bahçede top oynarım, yaşım çok küçük. İkindi namazına kadar orada oyalanır. İkindi de kıldıktan sonra eve dönerdik. Böyle bir rutinimiz vardı. Bunların şöyle geri dönüp baktığımda gerçekten üzerimde çok olumlu etkiler olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde ilkokulu orada Atikal İlkokulu'nda okudum 4-5'i ve daha sonra Davutpaşa Lisesi'nde ortaokulunu ve lisesini de bitirdim. Yine arkasından da üniversite eğitimini Trabzon'a döndüm. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdim orada. Sonrasında göreve başladım NİDE'de. Orada öğretmenlik yaptım. 5 yıl sağlam öğretmenlik yaptım. Öğretmenin hazzını, tadını ilk yaşadığım dönemler. Ve o öğretmenlik yaparken yüksek lisansımı tamamladım NİDE Üniversitesi'nde. Yine Türk Dili alanında. Daha sonra kamu yönetimi bitirdim. Kamu yönetimi de yine onur derecesiyle bitirdim. Arkasından tabii Ankara serüveni başladı. Evlilik süreci oldu. Artık bir aile bireyi, ferdi, lideri, reisi olarak ne diyorsanız adına toplumda çalışan bir memur olarak rol almaya başladık. Arkasından da süreç hızla ilerledi. Bu kadar sene ne zaman geçti bilmiyorum Reyhan Hanım. Çok hızlı geçti gerçekten. Arkasından işte Ankara'da çeşitli okullarda görev yaptıktan sonra İl Milliyetin Müdürlüğü'nde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak daha sonra işte mecliste, daha sonra TRT'de çok böyle bir serüvenim olmadı, uzun bir serüven olmadı ama çok kısa bir süre olsa dahi Kültür Bakanlığı tattık öyle söyleyeyim. Arkasından da TRT'deki görevimiz devam ederken Tarım Orman Bakanlığı'ndaki bugünkü görevime başladım. 3,5 yılda böyle geçti. Yani zaman ilerliyor,
1: Evet.
0: ömür bitiyor. Allah ömrümüzü hayırlı bereketli etsin diyelim.
1: Amin amin. Bu kısa süreye bayağı şeyler sığdırmışsınız.
0: Aslında kısa gibi geliyor da televizyoncular için evet biz en meşhur insanların da ömrünü 5 dakikada, 10 dakikada veya en fazla 2 saatlik uzun metraj filmlerde anlatıyoruz.
1: Evet.
0: Öyle düşünürseniz çok kısa ama böyle anlatması çabuk oldu ama yaşaması o kadar kısa olmadı.
1: Eyvallah. Şimdi eğitim hayatınız Türk dili, iletişim ve kamu yönetimi gibi farklı alanları kapsıyor. Anlattınız
0: Evet.
1: az önce. Bu disiplinler arası birikiminizin eğitim ve yayıncılık anlayışınıza nasıl katkı sağladığını sormak istesem neler söylersiniz?
0: Bir kere Allah-u Teala'nın hiçbir işi yoktur ki rastgele olsun.
1: Evet.
0: Veya özensiz veya planlanmamış olsun. Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar. Onun için bunlar için hani bunları düşünmek için bunları yapmak için Allah bir enerji sarf etmiyor. Ol deyince oluveriyor zaten. Hiçbir işi yoktur ki rastgele olsun. Dolayısıyla böyle bir düzen içerisinde bizim de yani kader planında ömrümüze baktığımız zaman yaşadıklarımın hiçbirinin rastgele olduğunu, kendi kendine olduğunu düşünmüyorum doğal olarak. Her birinin Allah bizi bir şeylere hazırlamış. Yani neyi nasip ettiyse o dönemde tabii ki biz de kendi irademizi, cüzi irademizi ortaya koyup bunda kullanıyoruz. Ama bizi bir şeylere hazırlamış Allah. Benim aldığım eğitim eğer iletişimci olacaksam önce Türkçe eğitimi aldım. Türk Dil Edebiyatı eğitimi aldım. Oradaki eğitimim zaten iletişimin olmazsa olmaz unsurudur biliyorsunuz dil.
1: Evet.
0: Dil olmazsa iletişim kurulmaz mı? Kurulur. Ama en işler, en etkili, en verimli iletişim tabii ki dille kurulur.
1: En anlaşılır.
0: En anlaşılır, en anlamlısı da hatta
1: Evet.
0: öyledir. Dolayısıyla biz bu iletişim sürecine, serüvenine başlamadan önce bir Türkçe eğitimi, Türk Edebiyatı eğitimi almıştım. O eğitimin üzerine kamuda çalışmam hasebiyle, hani kamu yönetimi bitirdim diyorum ya
1: Evet.
0: 4 yıllık fakülteyi. Onun da mesela müktesebatta çok önemli bir yeri oldu. Yıllardır yöneticilik yapıyoruz kamuda. Bütün bunları bir araya getirip koyduğumda sonrasında işte Gazi Üniversitesi'nde doktoramı yaparken haber bülteninde söz vardı diye bir tez hazırlamıştım. Dolayısıyla bütün bu müktesebatta biraz önce ifade ettiğim gibi hiçbir rastgelelik, hiçbir hesaplanmamışlık yok. Dolayısıyla Allah bütün bunların hepsini önümüze koydu. Birbirinin üzerine bir duvarı inşa ederken tuğlalar nasıl birbirine kenetlenip birbirinin üzerine biniyorsa hayatımızdaki her şeyde ben öyle düşünüyorum. Her şeyde bir sebebe müteallik Allah tarafından kader planında çizilmiş. Biz de o kaderi irademizi kullanarak yaşıyoruz.
1: Eyvallah. Bir eser arası daha verelim mi?
0: Söz sizin, mekan sizin, siz ne derseniz o.
1: Estağfurullah. O zaman eserimizi dinleyelim.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki atı gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu'yla devam ediyor. Şimdi Bülent Bey, haber bültenlerindeki söz varlığı üzerine yaptığınız doktora çalışmanız var.
2: Evet.
1: Medyada kullanılan dilin eğitim üzerindeki etkisine dair bize ne söylüyor, neler söylemek istersiniz bu konuda?
2: Özellikle eğitim boyutuyla değerlendirmemi istiyorsunuz.
1: Evet.
2: Öncelikle şunu söyleyeyim, hani neden haber bültenlerinde söz varlığı? Söz varlığı çalışması ülkemizde son 30-40 yıldır yapılan çalışmalardan çok da kıymetli. Bir insanın söz varlığı ne kadar genişse duygu düşünce dünyası o kadar geniştir diyebiliriz. Çünkü dilin kullanımı tamamen söz varlığına bağlı. Dolayısıyla bu anlamda yapılan çalışmalar da çok kıymetli. Ama bizim ortaya koyduğumuz tezin şöyle bir farkı var. İlk defa televizyonda yapılan bir programla ilgili yapılmış bir söz varlığı çalışması. Onun öncesinde çeşitli edebiyat sanatçılarının işte eserleri üzerinden, ortaya koydukları kitaplar üzerinden bir söz varlığı araştırması yapılmış. Veya gazetelerdeki köşe yazarlarının söz varlığı üzerinden araştırmalar yapılmış. Ama o bizim o tezi yaptığımız döneme kadar televizyonculukla ilgili böyle bir çalışma yapılmamıştı.
1: Evet.
2: Peki şunu sorabilirsiniz. Neden haber bültenleri de bir televizyon programını konu almadınız diye.
1: Evet.
2: O da şundan, bir devlet dille ilgili çalışmalarını belirlerken ortaya bazı parametreler koymak zorundadır. Hı hı. Haber bültenlerinde kullanılan dil de toplumun tamamının anlayabileceği, yani 7'den 77'ye diyelim, herkesin anlayabileceği kelimelerden örülü bir dil kullanmak zorundadır haber bültenleri.
1: Evet.
2: Çünkü meramınız başkalarına haber vermek, dünyada veya ülkenizde olan bitenden insanları haberdar etmektir. Hı. Yani sizin hedef kitleniz toplumun tamamı. Dolayısıyla böyle bir dil kullanmak zorundasınız. Bu bilinçle hareket edersiniz. Milli Eğitim Bakanlığımız da, bütün dünyada böyledir, onların bakanlıkları da bu dil örgüsünü kullanırken mesela televizyonda böyle yapar. Haricen yine ilk zorunlu eğitim dönemini biliyorsunuz Türkiye'de 12 yıl. Bir de temel eğitim dönemi diyelim 8 yıl ortaokulun sonuna kadar. Bunları planlarken Türkçe derslerinde şöyle bir şeyi öngörürler. Derler ki ben işte bu temel eğitimi vereceğim. Bu temel eğitim sonunda bu eğitimi alan öğrencilerim parlamentoda ya da mecliste diyelim daha doğru olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vatandaşla ilgili, ülkeyle ilgili konuşulan ne varsa onları anlayabilecek düzeyde bir dil eğitimi vermeyi hedefler.
1: Evet.
2: Bu bütün gelişmiş ülkelerin hedefidir aynı zamanda. Yine bununla beraber haber bültenlerinde bu işte düşünceden hareketle biraz önce söylediğim gibi herkesin anlayabileceği bir dille örülür. Biz de onlar üzerine çalıştık. 1246 sayfalık bir tez ortaya çıktı. Yaklaşık 1,5 milyon kelimelik bir söz varlığı havuzu ki halihazırda bildiğim kadarıyla söz varlığı alanında çalışılmış en geniş söz varlığına sahip bir çalışma oldu. Şimdi bu çalışmayı söyledikten sonra eğitim boyutunda şunu kastedeceğiz. Şimdi bu işi yaparken şunu gördüm. Yani TRT 1 ana haber bültenlerini konu almıştım. Orada da zaman zaman dili yanlış kullandığımızı biliyoruz. Televizyonlarda bu çok olur ama TRT bir okuldur biliyorsunuz.
1: Evet.
2: TRT'de dil yanlışları, dil hataları çok sık olmaz. Çünkü ona göre eğitim alır spikerler. Buna rağmen yine bazı yanlışlarımız olduğunu, işte VTR'lerde, işte detay videolarda diyelim herkes anlasın, haberlerde kullanılan videolarda vesaire, elbette vatandaşın kullandığı dille ilgili de bazı yerlerde sıkıntı var. Eğer biz dilimizi gençlerimize iyi öğretemezsek, bunu eğitimle, televizyonun yayım aracı olması hasebiyle, televizyon yoluyla iyi öğretemezsek, o zaman milli şuur, milli bilinç kazandırma konusunda eksiklerimiz olur. Kaldı ki günümüzde yaşıyoruz bunu. Yapılan bir araştırmaya göre bir insanın işte ortalama günlük kullandığı söz varlığı 350-500 civarında. Ama 350-500 civarında söz varlığıyla bir insan günümüzde yaşadığı sorunlara çözüm üretemez. O yüzden bizim bu anlamda hem konvansiyonel kitle iletişim araçları hem de eğitim boyutuyla eğitim sistemimizde dilimizi son derece iyi öğretmemiz gerekiyor ki dille kuracağımız iletişim üzerinden kişiler yaşadıkları sorunların pek çoğunu iletişim becerilerini kullanarak çözebilirler. Eğer bunu kullanmayı beceremezlerse o zaman kaba güce başvururlar ki istemediğimiz pek çok şeyler

0: de karşı karşıya kalmış oluruz. Bu genel, çok genel bir cevap oldu. Belki sadece bu cümleden hareketle bu programı belki bununla hani tamamlayabiliriz ama öyle bir vaktimiz olmadığını biliyorum. Evet, evet. O yüzden bu cümle bir serlehva olarak ifade edilsin, altı doldurulabilir diye düşünüyorum.
1: Eyvallah. Şimdi yine bu minvalde bir soru yönelteceğim size. TRT'de hem içerik üretimi hem de kurumsal görevlerde bulundunuz.
0: Evet.
1: Yayıncılıkta eğitici ve kültürel sorumluluk sizce nasıl dengelenmeli? Neler söylemek istersiniz?
0: Güzel bir soru, teşekkür ediyorum. Biraz önce bir ifade kullandım. Kültür biliyorsunuz çeşitli unsurlardan meydana gelir. Bu unsurların en başında, kültür oluşturan unsurların en başında dil gelir. Kültür nedir sorusunun cevabını aslında daha önce vermek lazım. Bir milleti millet yapan, o milleti diğer milletlerden ayıran ve tarih sahnesinde nevi şahsına münhasır insanlar topluluğu olarak var olmasını sağlayan değerler bütünün adıdır kültür. O değerler bütünü oluşturan en temel unsur da dildir. Dili kaybettiğiniz zaman o zaman milliyetinizi de, size ait ne varsa bütün değerlerinizi de kaybetmek muktedirdir. Dolayısıyla dil bu açıdan çok önemli. Yine dille beraber kültürü tamamlayan unsurlara baktığınız zaman din vardır mesela, tarih vardır, gelenek görenek vardır. Yaşayış biçimlerinin hepsi buraya girer.
1: Evet.
0: Ama dil bir numaradır, o olmazsa olmuyor. Tarihte örnekleri de var. Hem Türk boylarından örnekleri var hem de yabancı milletlerin dilini kaybettiğinde başına ne geldiğiyle ilgili örnekleri görebiliriz. Bu açıdan baktığınız zaman meseleye biz televizyonu veya diğer kitle iletişim araçlarını, bugün sosyal medya mecralarını, her birini konvansiyonel anlamda bir yayım aracı olarak kullanmak durumundayız. Bugün yani iki kişi şu stüdyo içerisinde, radyo stüdyoda sohbet ediyoruz ama radyo aracılığıyla sesimizi yüz binlere, belki milyonlara duyurma imkanına kavuşuyoruz. Dolayısıyla bunun bir sorumluluğu var. Dili iyi kullanmayabilirseniz, bununla ilgili eğitimleri gerek televizyondaki bütün programlar için söylüyorum, diziler, haberler, hepsini düşünebilirsiniz. Hı hı. Müzik programına da dahil buna. Gerek orada, gerek işte yani okullarımızda öğretmenlerimiz aracılığıyla verilen derslerde, gerekse üniversitelerimizde ve yine işte kültür dünyamızda üretilen dergilerde işte veya diğer kitaplarda, neyse çok geniş bir konu. Bütün burada dili kullanma sorumluluğunu hisseden, omuzlarında büyük olarak böyle milli bilinç, milli şuur geliştiren çok önemli bir araç olarak hisseden herkesin bu sorumluluk bilinciyle dili çok dikkatli kullanması lazım. Çünkü biz farkında değiliz. Televizyonda veya işte radyoda veya diğer kitle iletişim araçlarında insanlar doğrudan yargılardan hoşlanmazlar. Hep örtük anlatım kullanılır. Bu işi evet. Bilen insanlar örtük anlatımla söyleyeceklerini halka hitap ederken ifade ederler dizilerde veya diğer şeylerde, radyo programlarında. Dolayısıyla bu dili kullanan insanların niyeti iyiyse sorun yok. Ama niyetleri, herkesin niyetinin iyi olduğunu söyleyemeyiz. Günümüzde de yaşıyoruz ve görüyoruz. Dolayısıyla biz, evet ben bundan kötü etkilenmedim diye düşünebiliriz veya çocuğumuz bundan kötü etkilenmedi diye düşünebiliriz. Ama öyle olmuyor. Hakikatte o bilinç altına yerleşen, çünkü radyo şu anda sesin büyüsü, kelimelerin büyüsüyle hayat evet. buluyor mesela. O kelimeler gerçekten büyülü kavramlar, insanın bilinç altında yer ediyor. Yer ettikten sonra da nasıl bir yer edinmişse, hayırlıysa hayırlı işlere hizmet ediyor. Ama hayırsızsa bu sefer ortaya çıkan şey de tabii ki hayırsız oluyor.
1: Evet.
0: Bu anlamda biz televizyonu veya radyoyu veya diğer kitle iletişim araçlarını özellikle dil boyutuyla konuştuğumuz için, eğitim boyutuyla konuştuğumuz için başat unsur olarak eğitimi bir bilimsel alan olarak görüp herkesin her şeyi bilmediğinden hareketle bir şeyin uzmanı olan insanın orada konuşmasını veya orada gerekirse oynamasını veya neyse, televizyonda görsel olduğu için söylüyorum, en iyi şekilde değerlendirmesini sağlayacak ortamı oluşturmalıyız. Bunu kim yapacak? Siz genel yayın yönetmenisiniz radyonun mesela. Bunu siz yapacaksınız. Yani burada yöneticilik sorumluluğu var. Üstünüzde başkaları vardır. Yönetim kademesinde onlar yapacaklar. Altınızda eğer yöneticiler varsa onlar yapacaklar. Televizyonda bu böyledir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir kere bu sorumluluğu herkese vermeyeceğiz. Yani vatandaşımızda veya çocuklarımızda herkesi buluşturup onların işte özellikle kitle iletişim araçlarında onlarla İletişim kurmalarına ortam hazırlamayacağız. Hak edenlerin, uzmanların, gerçekten bu işi bilen insanların, yani konu neyse o işi bilen insanların oralara taşınıp orada konuşma veya işte biraz önce söylediğim gibi izlenmesi gereken her neyse bunu yapma sorumluluğunu bir kere hak edene vereceğiz. Bu konuda çok dikkatli ve titiz olacağız. Çünkü bu işin eğitim boyutuyla meseleye

0: uzman kim? Gerçek eğitimci kim? Şimdi bir öğretmenden daha iyi bilen bir veli olursa ya da iddia eden bir veli olursa öğretmen bilmiyor, ben daha iyi biliyorum. O zaman gerçekten eğitim yapabilir miyiz?
1: Evet.
0: Televizyonculuğu bir televizyoncudan, yıllarca bu işe emek vermiş bir iletişimciden daha iyi bilen bir yönetici gelip ben bu işi sizden daha iyi biliyorum derse ama orada hiç müktesebatı yoksa, burada televizyonculuktan, iletişimcilikten bahsedebilir miyiz? Edemeyiz. O yüzden işi önce ehline vereceğiz. Sonra bir kontrol mekanizması olacak ve adaletle o kontrol mekanizması yürütülecek ve sonuçta neyi niçin yaptığımızı bilerek, kime neyi ne kadar vereceğimizi de bilerek, bunlar hep eğitim öğretim programı çerçevesinde evet. olacak şeyler. Dolayısıyla yine tekraren söylüyorum, televizyonu veya radyoyu bir kitle iletişim aracı, bir yayım aracı olarak kullanmayı da bilerek işi ehline yaptıracağız. Dolayısıyla o zaman televizyonda, radyoda amaca hizmet etmiş olacak.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bir eser arası daha verelim mi?
0: Hay hay.
1: Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var.

0: programımız Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı, aynı zamanda Tarım Orman Ekranı Tarım TV Genel Yayın Yönetmeni Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu'yla devam ediyor. Şimdi efendim, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı görevinizde. Toplumu bilinçlendirmeye yönelik içerik üretiminde hangi ilkeleri ön planda tutuyorsunuz? Neler söylemek istersiniz?
1: Teşekkür ederim. Soruları çok güzel hazırlamışsınız Reyhan Hocam, onu söyleyeyim.
0: Eyvallah.
1: Bizim Tarım Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Başkanlığı olarak bakanlıktaki 32 bağımsız birimden bir birimiz biz. Asıl amacımız halihazırdaki çiftçilerimizi ve potansiyel çiftçilerimizin eğitimi. Yani onları, çiftçilerimizi teknolojinin veya çağın getirdiği, gerektirdiği bilgiyle ve beceriyle donatmak bizim asıl işimiz. Bununla ilgili bir aslında koordinasyon merkeziyiz biz. 81 il, 922 ilçede biz eğitim faaliyetlerini koordine eden birimiz. Bununla birlikte bizim de bizzat ürettiğimiz eğitim faaliyetleri var. Dolayısıyla bütün bunlarla beraber önceliğimiz tabii ki eğitim, çiftçi eğitimi. Yine bu eğitim sürecini böyle anlattıktan sonra tabii ki bunlar için kullandığımız olmazsa olmaz bir şey var, yöntem var, yayım yöntemi var. Yayım, yani birden çok insanın o bilgiye ulaşmasına veya beceriye ulaşmasına vesile olan araç. Bunlar için de en temel kullandığımız kitle iletişim araçları, televizyonlar, işte radyolar, bununla birlikte işte sosyal medya mecraları, internet vesaire. Şimdi biz mümkün olduğu kadar bunları iyi kullanmaya çalışıyoruz. 17 bakanlığımız var. 17 bakanlık içerisinde sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Eğitim Yayın Başkanlığı Dairesi, Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı'nın bünyesinde bir televizyonu var. Hı. Tarım Orman Ekranı resmi adı. Tarım TV daha çok halk arasında bilinen ismi. TÜRKSAT 5B uydusu üzerinden Azerbaycan'dan İngiltere'ye kadar yayın yapan bir, daha doğrusu uydu üzerinin, uydu hizmetinin verildiği bir yayın coğrafyasında biz de hizmet veriyoruz. Kamu yararına hizmet üretiyoruz. Bizim hiçbir ticari kaygımız yok. Dolayısıyla bizim buradaki amacımız yeniliklerin, biraz önce bahsettiğim çağın getirdiklerinin, özellikle tabii ki tematik bir kanal olduğu için tarımla ilgili, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma alanlarıyla ilgili, ormancılıkla ilgili bilgi ve becerinin daha fazla insana ulaşmasını sağlamak. Böyle bir becerinin bizde olması pek çok insanı şaşırtıyor. Gerçekten inşallah sizler de bir gün bize misafir olursunuz. Misafir olduğunuzda ne demek istediğimi müşahede etmiş olursunuz. Biz bunu yaparken özellikle topluma sesleme yöntemlerimizden bir tanesi bu. Ama yine yayım araçlarından birisi de 40 yıldır aralıksız çıkarttığımız Türkiye'deki kamu yayıncılığı adına, kamu dergiciliği adına çok önemli yapı taşlarından birisi Türk Tarım Orman Dergisi'nde. Aynı zamanda oranın da genel yayın yönetmeni olarak görev yapıyorum. Ve çok ciddi bir ekiple, burada bireysel bir başarıdan söz etmiyorum. Evet. Bir ekip başarısından söz ediyorum. Hem televizyonda, hem dergide, hem eğitim faaliyetlerinde. Aynı zamanda bakanlığın tanıtım birimiyiz, tanıtım faaliyetlerinde. Ve diğer görevlerimiz, pek çok görevimiz var. Yapı çok büyük bir yapı. Yaklaşık 850 personel olan bir kurumdan bahsediyorum size. Bizim buradaki asıl üzerinde durduğumuz şey eğitim, tanıtım ve bununla beraber tabii ki gençler bizim odak noktamız. Sanatsal faaliyetler de yapıyoruz. Birkaçından bahsedeyim müsaadenizle.
0: Tabii ki, buyurunuz.
1: Şimdi toplumun her kesimine hizmet verme yükümlülüğümüz var kamu yayıncısı olarak. Bununla beraber özel olarak hedef kitlemizi gençler olarak seçiyoruz. Çünkü Sayın Bakanımız İbrahim İmaklı Beyefendinin özellikle gençlere yönelik çok ciddi yakınlığı, ilgisi var. Ve bizi de bu konuda sürekli uyarır. Bu anlamda yakından takip ediyor yaptığımız çalışmaları da. Mesela Tarım Orman Gençlik Konseyi diye 2003 yılında Ocak ayında kurulmuştu. Sonra bir işte nekihat dönemi mi diyelim ya da böyle bir dinlenme dönemi mi diyelim. Hı hı. Öyle bir dönemden sonra Sayın Bakanımızın İbrahim Bey'in işte emirleriyle, direktifleriyle o süreci hızlandırdık. Bize verildi o görev başkanlık olarak ve ondan sonra bir ivme kazandı. Çünkü Sayın Bakan sürekli bu işin üzerinde ve takip ediyor. Çünkü şunu biliyoruz biz, eğer bir sürdürülebilirlikten bahsedecekseniz bir ülkede genç nüfusunun, dinamik nüfusunun, eğitimli nüfusunun, tabii ki bakanlık çalışma alanı olduğu için söylüyorum, tarım ve tarımla ilgili veya orman ve ormanla ilgili çalışma alanlarında bizzat üretimin içinde olması gerekiyor. Bunun bilinciyle Tarım Orman Gençlik Konseyi'ni kurduk. Şöyle bir özellik söyleyeyim. 40 ilde 42 temsilcisi var bu Gençlik Konseyi'nin. Ama yeni çıkartacağımız şimdi yönergeyle beraber biz 81 il temsil edeceğimiz ve toplamda 442 seçkin, tamamen üretimin içinde olan 18-35 yaş arasındaki

0: tarımsal üretim varlığı gösteren gençlerin içinde yer aldığı, ormanda temsil ediyoruz bu arada, yer aldığı bir büyük meclisten bahsediyorum aslında size. Bu ülkemiz için çok umut verici. Şöyle düşünmeyin, bu yani bahsettiğim gençler içerisinde çoğu üniversite mezunu. Hatta yani aklınıza şu gelebilir ilk önce, hepsi ziraat mezunu mu veya hepsi veteriner fakültesi mezunu mu veya gıda mühendisliği mi veya su ürünleri mi ya da orman mühendisliği mezunu mu? Hayır, bunlar var elbette, olmazsa olmazlarımız onlar çünkü. Ama makine mühendisliği mezunu da var, inşaat mühendisliği mezunu da var, sizin alanınızda olduğu gibi iletişim mezunu da var, işte öğretmenlik mezunu da var. Her alandan gençler ve bunların hepsini müşahhas örnekleriyle size aktarabilirim ama bunu televizyonda yapsak herhalde daha fazla görsel ögesi olduğu için söylüyorum, yararlı olacaktır. Burada sesin büyüsünü kullanıyoruz yine.
1: Evet.
0: Biz o gençleri, her alandaki gençleri yani tarıma çekme noktasında özel gayret sarf ediyoruz. Bugün şu şeyi çok siz de duydunuz mu bilmiyorum kamuoyunda. İşte Türkiye'de tarım bitti,
1: Evet.
0: gençler tarıma yönelmiyor. Ben bu soruya şöyle cevap veriyorum. Gençlere yönelik yaptığımız çalışmaların bir tanesi de üniversitelerde yeşil yakalılarla söyleşiler başlığı altında böyle konferans serisi yapıyoruz. 40 ile gitmişiz şimdiye kadar. 40 üniversitede yaklaşık 25 bin öğrenciyle yüz yüze temas etmişiz genç kardeşimle. Orada bu soruları soruyorum. Oradaki sorulara cevap veriyoruz. Mesela bu soruya şöyle diyorum. Siz varsanız diyorum gençler, biraz önce bahsettiğim Tarım Gençlik Konseyi'nde olan gençler gibi gençler varsa, gençler tarıma yönelmiyor cümlesini kuramazsınız. Bilimsel olarak yanlış olur bu. Onun haricinde şunu söylüyorum. Dünyada Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 193 ülke var. 193 ülke içerisinde Türkiye'nin tarımdaki durumu nedir diye sormanız gerekiyor. Eğer alacağınız cevap 170. 175. 180. sırada ise bu dediğinizde haklısınız. Türkiye'de tarım bitti veya bitiyor
1: Evet.
0: denilebilir. Ama cevap bu değil. Ve bu söyleyeceğim cevap Tarım Orman Bakanlığı'nın kaynaklarında da böyle, açık kaynakların hepsinde de böyle, Dünya Bankası verilerinde de böyle, FAO verilerinde de böyle. Cevap nedir? Türkiye tarımsal hasılada dünyada 7. Avrupa'da 1. ülke. Şimdi böyle bir veri elinizde varken biri eğer kalkıp Türkiye'de tarım bitti diyorsa bu cümlenin bilimsel bir karşılığı yok. Doğru değil yani. Ben bu veriyle bunu çürütebiliyorum. Ve birkaç tane daha şey söyleyeyim madem konuyu buradan açtım.
1: Tabii ki buyurun.
0: Sebze ve meyve üretiminde dünyada 4. sırada bu ülke. Hangi tarım bitmiş? Her şeyi tam yaptığımızı da söylemiyorum ama. Yanlış anlaşılmasın konuda. Eksiklerimiz olabilir, yanlışlarımız olabilir ama biten bir şey yok. Gençlerimiz varken veriler bu şey sıralamayı gösteriyorsa Türkiye için hiçbir şey bitmedi. Hatta ben başka bir şey söyleyeyim. Türkiye yüzyılında söz sahibi bizim ülkemizin gençleri. Onlar bu hikayeyi yeniden yazacaklar. Bu hikayeyi yazarken de hikayeyi yazıp kenara çekilmeyecekler. Başat rol üstlenecekler. Dünyayı Allah'ın izniyle onlar yönetecekler. O yüzden biten hiçbir şey yok. Kimseye gönlünü karartmasın, kalbini karartmasın. Yine toplumsal bilinçlendirme ile ilgili sorduğunuz soruya dönecek olursam, yaptığımız faaliyetlerde yine biz bilimi kullanan bir bakanlığız diyoruz. Nasıl kullanıyorsunuz? Şöyle TAGEM diye bir genel müdürlüğümüz var.
1: Evet.
0: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. Bizim TAGEM'e bağlı 49 bilimsel araştırma enstitümüz var. Mesela bunu da çok sık duymamıştır insanlar. 49 bilimsel araştırma enstitüsü. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz var. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüze bağlı 41 laboratuvarımız var. Bilimsel araştırmaların yapıldığı, gıdaların analizlerinin yapıldığı, yani bilimsel süreçlerin işletildiği
1: Evet.
0: laboratuvarlarımız var. Ve burada çalışan herkes bizim personelimiz. Yani bu bakanlığın doktoralı 2000'den fazla personeli var. Yine bununla beraber TAGEM'de 100'ün üzerinde doçent unvanlı personelimiz var. Yani bilimle bizzat uğraşan personel. Ve şöyle bir eleştiri oluyor. Sanat hiç işte işlerin içinde sanat var mı? Tarımın bizzat kendisi sanat zaten. Ama bununla beraber biz de Eğitim Yayın Başkanlığı olarak bu yıl 16.sını düzenlemek için harekete geçtik. Ve şöyle bir şey yapıyoruz. Tarım, orman ve insan fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Derdimiz ne? Sanatın gücünü kullanarak, insanların duyguları sanatla eğitilir. Sanatın gücünü kullanarak biz özellikle gençlerin, bakın toplumun her kesimi ama özellikle gençlerin dikkatini bakanlığımızın çalışma alanlarına çekmeye çalışıyoruz. Yine çocuklara yönelik pek çok faaliyetimiz var. Çocuk nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerimiz var.
1: Evet.
0: Okumanızı, görmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Televizyonumuz olduğunu biraz önce söylemiştim. Televizyon üzerinden çocuklara, gençlere, yetişkinlere yönelik eğitim içeriklerimiz, bilgilendirici içeriklerimiz, eğlenceli içeriklerimiz, işte yani bilimsel

0: içeriklerimiz var. Takip etmenizi öneririm. Bunları bildikten sonra daha rahat konuşacağımızı düşünürüm. Ve bununla beraber sonra da şunu ilave edeyim. Buraya çok şey söylenebilir burada ama daha fazla vaktinizi almak istemiyorum dinleyicilerimizin de. Eğitim faaliyetleri olduğunu söylemiştim ya, 82, evet. 81 il, 922 ilçede. Zaten bizim bu ilçelerde öyle bir bakanlıktan bahsediyorum ki, bütün ilçelerde teşkilatlanmış bir bakanlık. Burada görev yapan bizim biraz önce saydığım işte personelimiz, ziraat mühendislerimiz, veteriner hekimlerimiz ve diğerleri, bütün personelimizin söylüyorum. Oradaki personelimiz zaten eğitim ve yayın çalışması yapıyor. Tanıtım çalışması yapıyor. İnsanların dertleriyle ilgileniyorlar. Köydeki bir mezradaki Hüseyin amcayla Ayşe teyzenin çok affedersiniz yani işte ahırındaki bir ineğin tedavisinden sorumlu bir bakanlığız biz. Ve onun için o inek son derece kıymetli bir varlık. Şimdi o onun geçimini sağlayan çok önemli bir değer onun için. Biz de onun sağlığıyla ilgili bir müdahalede bulunduğumuz zaman biz onun için vazgeçilmez oluyoruz. Biz duasını alıyoruz. Ama sadece bize değil, Sayın Bakanımıza değil, Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar gidiyor dualar. Evet. Çünkü biz doğrudan vatandaşımızın kalbine, yüreğine, sofrasına temas eden, dokunan bir bakanlık olarak bütün çalışanlarımızın da böyle değerlendirmesini istiyorum.
1: Peki. Şimdi günümüzde dijital medya ve televizyonun eğitim üzerindeki etkisi giderek artıyor malumunuz. Sizce yayıncılık özellikle gençlerin dil bilinci ve kültürel gelişimi açısından nasıl bir rol üstlenmeli? Neler söylemek istersiniz?
0: İnsan dediğiniz varlık, duygu düşünce dünyası olan, tabiri caizse tek kanatlı kuş uçmaz ya.
1: Evet.
0: Çift kanatlı, çift yönlü bir varlık. Biz eğitimi planlarken çocuklarımızın veya gençlerimizin duygu dünyasını da, düşünce dünyasını da hedefe koyarak bilinçli bir eğitim yapmak zorundayız. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz bir çocuğun belleğini çeşitli bilimsel verilerle veya işte etkinliklerle çok iyi bir noktaya getirebilirsiniz, eğitebilirsiniz o insanı. Ama eğer duygu dünyasını eğitmezseniz o zaman ortaya çıkan insan modeli ne oluyor? Maddeci bir insan, evet, ortaya çıkıyor. Eğer sadece duygu dünyasını eğitirseniz, belleğini, zihnini boş bırakırsanız o zaman da ortaya melankolik tipler çıkıyor. Her ikisi de sağlıklı değil, doğru değil. Biz ne istiyoruz? İstediğimiz şey şu, duygu düşünce dünyasıyla bütün bir insandan bahsediyoruz. Ama eğitim dediğimiz şey kolay bir şey değil. Yani bugünden yarına, bugün eğitim verdim, yarın her şey düzelsin diye düşünüyorsa insanlar, bunun böyle bir karşılığı olamaz. Bu akıllıca değil yani. Eğitim bir süreç işi. Ve bir hocamın, Sedat Sever Hoca, profesör doktor, emekli oldu Ankara Üniversitesi'nde, çok kıymet verdiğim bir büyüğüm, ondan öğrendiğim bir şey söyleyeyim. Hocaya gelip işte sordular, benim yanımdaydı, hadise benim yanımda gerçekleşmişti. Çok yerde de dinledim kendisinden bunu. İşte hocam, biz size şu 20 öğrenciyi getirsek, teslim etsek, desek ki biz duygu düşünce dünyasında bütün insan istiyoruz, ya da diyelim ki biz tetikçi yetiştirmek istiyoruz, bize ne kadar, tabi dünyalı kadar ne istiyorsanız veriyoruz size, alın şu öğrencileri bize tetikçi olarak yetiştirin ve geri verin, ne kadar süre istersiniz diye sorun bana diyor hoca. Verdiği cevap çok şaşırtıcı. 6 ay. 6 ay sonra gelin bu 6-8 yaş grubundaki 20 öğrenciyi tetikçi olarak yetiştirip yetiştirilmiş halde geri alabilirsiniz. Ama aynı grup öğrenciyi getirin ve bize, bana deyin ki ben duygu düşünce dünyası boyutuyla tam insan istiyorum.
1: Evet.
0: Ne kadar süre istersiniz diye sorun. Hocanın verdiği cevap çok dikkat çekeceğine, en az 15 ila 20 yıl isterim diyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten insan yetiştirmek kendi kendine olacak rastgele bir iş değil.
1: Emek ve gayret.
0: Çok duyarlı çabalar, ama sadece çaba da yetmiyor. Çok akıllıca, çok bilimsel yöntemlerle programlı bir süreç gerektiriyor. Yani milli eğitim sürecini şöyle bir düşünün okulları. Hepsinde bir program var değil mi? Birde ne var, ikide ne var, üçte ne var, hepsi bellidir. Ve belli bir yaş grubundan sonra artık branşlaşmaya gidiyor. Bunu rastgele yapmıyor milli eğitim yani. Hepsinin bir sebebi var. O yüzden eğitime bir kere böyle bakacağız. Bir, herkes eğitimci değildir.
1: Evet.
0: Bu iki, televizyonda biraz önce söylemiştim, işi ehline vermek lazım. Hocamın söylediği, müsaadenizle tekrar edeyim. Yayın önce sohbetimizde söylemiştim. Hocamız derdi ki, yine Gazi Üniversitesi'nde çok kıymetli bir hocamdan duymuştum. Evladım, bir şeyin her şeyini, her şeyin bir şeyini biliniz. Bildiğinizin de alimi, bilmediğinizin de talibi olunuz. Bu çok kıymetli. Yani bu söz üzerine sadece

0: bir program yapılabilir belki. Ama gerçekten yani bir alanın uzmanı olmak lazım. O alanda söz söylemek lazım. O alanda söz söylediğiniz zaman sizi dinlerler zaten. Uzmansınız çünkü. Ama diğer alanlarda da siz uzman olanı dinlemelisiniz. Bildiğinizin alimi olmalı. Onu çok iyi bilmeli. Bilmediğinizin de kim olursa olsun insan sokaktaki bir hayvandan da öğrenir. Öğrenmelidir. Herhangi bir hadise o insana çok şey öğretebilir. Böyle bakmalı etrafına, çevresine, insanlara. Kimseyi küçük görmeden herkesten bir şey öğrenebilirim mantığıyla hareket etmeli. Ve bilmediğinde talibi olmalıdır. Bundan da gocunmamalıdır. Biz de işte radyoculuk veya televizyonculukta yani kitle iletişim aracı olarak bu iletişim araçlarını kullanırken bu sorumluluğu hissederek önce işi ehline vermeli. İşi ehline verdikten sonra bir plan program dahilinde yine biraz önce bahsettiğim bu bilimsel duyarlılıkla aynı zamanda işte tabii duygu yönünde ihmal etmeden bu duyarlılıkla hareket edilmeli ve bu işi yaparken kesinlikle bir planlama dahilinde yapmalı. Yani rastgele olmaması lazım. Ya bir programa çıkarken siz hazırlık yaptınız ben biliyorum. Hiçbir programınızda da hazırlık yapmadan çıkmadığınızı düşünüyorum. Çünkü öyle olsaydı eğer yani eğer hazırlık yapmadan çıksaydınız sizi ödüllendirmezlerdi. Yakın zamanda ödül aldığınızı biliyorum mesela. Ödül almanızın sebebi ne? Bir gayret var, bir emek var, bir planlama var. İşimi daha iyi nasıl yapabilirim endişesi var. Bununla ilgili her gün kendinizi yenileyip okuyarak, araştırarak öğrendikleriniz var. Ve ondan sonra karşınızdaki muhatabı çok iyi tanıyıp ona göre hazırladığınız soruları ona yöneltmek var. Bütün bu çabanın işte sonucunda da Allah mükafatlandırıyor. Burada şunu söylemem lazım. Bizim sorumluluğumuz insan olarak iki şey. Allah bizden ikisini bekliyor. Birisi niyetimizden sorumluyuz. Ve niyetimiz temiz olmalı, halis olmalı. İkincisi de gayretimizden sorumluyuz. O da samimi olmalı. Biz biraz önce söylediğim gibi tabii bilimsel bir duyarlılık olacak. Ondan sonra işte bütün yöntem ve tekniklerle ilgili alanımızla ilgili bilgi sahibi olacağız. Bunları kullanırken de toplumsal duyarlılığımız olacak. Bütün bunlarla birlikte niyetimiz halis olacak, gayretimiz samimi olacak. Sonuç bizi ilgilendirmez. Bundan sonrası Allah'ın bileceği iş. Dilerse bizi mükafatlandırır, dilerse cezalandırır. Bizim umudumuzdan daha fazlasıyla karşılaştırabilir, umudumuzun daha azını bize verebilir. O onun bileceği iş. Artık orası bizim için sitretül müntehadır. Oradan öteye geçilmemelidir diyorum ve selam.
1: Teşekkür ediyorum. Bir eser arası verelim. Eserden sonra son bölümümüze geçeceğiz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu'yla devam ediyor ve artık son bölüme geldik. Şimdi Bülent Bey, malumunuz programı radyoda yapıyoruz. Radyo ve radyoculukla ilgili neler söylemek istersiniz? Geçmişe dair bir radyoculuk deneyiminiz ya da radyo ile ilgili bir hatıranız var mıdır? Dinlemek isteriz.
2: Şöyle söyleyeyim, daha önce radyo programlarına katılmıştım. Bu da bir radyo programı. Tekrar teşekkür ederim bu vesileyle davetiniz için. Radyo bizde şöyle, ben TRT'de görev yaptım, daha önce söylemiştim.
1: Evet.
2: TRT radyolarıyla biliyorsunuz çok meşhurdur. Ve 17 galiba, belki 60 da olabilir, bilmiyorum sayısını. 17 radyomuz olduğunu biliyorum. Şu anda epey zamandır orada olmadığım için belki sayısı 60'sa o yüzden yanlış bilgi olmasın, ama ben oradakinde 17 radyomuz vardı. Çok önemli. Her birinin ayrı dinleyici kitlesi var. Bu dinleyici kitlesinin de her birinin kendi nevi şahsına münhasır duygu düşünce dünyası var. Şimdi gece bir program yapan radyo spikeriyle veya program sunucusuyla, işte gündüz sabah 7'de başlayan programı sunan aynı kitleye hitap etmiyor genel itibariyle. Ve bu insanları sadece sesle, sesin büyüsüyle, öyle deriz biz, sesin büyüsüyle gerçekten tabiri caizse efsunlayıp,
1: evet,
2: o radyonun başına toplayan insanların özel insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani sıradan insanların yapacağı bir şey değil. Bir duvara bakarak konuşuyor mesela orada. Stüdyoda başka bir şey yok. Şu anda ben karşınızdayım, siz karşımdasınız.
1: Evet.
2: Biz birbirimize bakarak sohbet ediyoruz, ama tek başına yayın yapan işte radyocularımız,
1: evet,
2: düşünün.
1: Evet.
2: Birileri varmış gibi sohbet ediyor, konuşuyor, güldürüyor, eğlendiriyor, ağlatıyor. Bütün duyguları yaşatıyorlar. Bu insanlar sıradan insanlar değil.
1: Evet.
2: Bir kere kelimenin gücünü bilen, cümle kurmayı iyi beceren, gözlemleri çok iyi olan, ondan sonra sosyal becerilerinin de çok iyi olduğunu düşündüğüm ve tanıdığım insanlar öyle. Bu insanların ortaya koyduğu bu çaba alkışlanır. Öncelikle bunu söyleyeyim. Öteki türlü şöyle gece saat 1'de, 2'de, 3'de program yapan, pek çok insanın derdine derman olan, pek çok insanın sıkıntısını gideren, siz bunu bilmiyorsunuz ama sesinizde bunu beceriyorsunuz,
1: evet,
2: mesela. Söyleyeceğiniz bir cümle bazen insanı bulunduğu ümitsizlikten çıkartıyor. Ona hayat veriyor tekrar. Ona umut oluyorsunuz. Onun haricinde bazen bir eğitim programında söylediğiniz bir cümle sizi o arada arabasında seyahat halinde giderken dinleyen insanın belki bir sorununu ortadan kaldırıyor.
1: Evet.
2: O yıllardır aradığı bir cümleyi, şairler böyle söyler, yıllardır aradığı bir kelimeyi, yerine oturtamamış olduğu bir şiirde, bir işte sanat eserindeki bir kelimeyi belki sizden duyarak, evet aradığım buydu deyip onun derdine derman alıyorsunuz mesela. Bu yönüyle radyoculuk bence günümüzde hala çok etkili. Özellikle araçlarda radyo dinleme alışkanlığı bizim ülkemizde çok yaygın, biliyorsunuzdur.
1: Evet.
2: Bazı iş kollarında, özellikle işte fabrikalarda mesela işte işçiler için yine üretim yaparken işte bir radyo, onların sevdiği bir radyoyu dinlediklerini hepimiz biliyoruz. Bu yönde radyoya baktığım zaman o sesin büyüsü hiç geçmeyecek, hiç bitmeyecek.
1: Evet.
2: Çok etkili. Bir de şu yönü var aslında meselenin. Bir de stratejik bir boyutu var radyonun.
1: Evet.
2: Belki onu ihmal etmeye, yani ediyoruz, etmemeliyiz. Şimdi günümüzde internet bir, Allah korusun, bir savaş durumunda, işte bugün yaşanıyor biliyorsunuz, hı-hı, çevremizde.
1: Evet.
2: Aslında tamamı neredeyse çepeçevre sıkıntı var ülkemizin çevresinde, ama ülkemiz bir güvenlik adası olarak çok şükür gece rahat yatıp gündüz istediğimiz işi yapabiliyoruz, hamdolsun Allah'a. Bunu becerebilen, bunu başaran insanlara da yürekten teşekkür ediyorum, minnetimi ifade ediyorum onlara da, sağ olsunlar. Şimdi böyle bir ortamda iletişimin ne kadar etkili olduğunu herkes biliyor. Yani savaşta Allah korusun haberleşme olmazsa bittiniz, yani yenildiniz.
1: Evet.
2: İşte radyo bir yönünde bunu da sağlayan çok köklü bir iletişim aracı. Yani işte kısa dalga, orta dalga, uzun dalga diye ayrılıyor teknik boyutunu, teknik arkadaşlar,
1: evet,
2: daha iyi bilirler, ama ülkelerin özellikle bu radyo frekanslarını Allah korusun böyle bir sıkıntılı durumda kaldıklarında kullanabilmek için ellerine tuttuklarını biliyoruz. Bu frekansları vermiyorlar mesela. Her ülkenin mesela bu anlamda Amerika, Rusya, Çin bildiğim kadarıyla bu radyo frekansları konusunda mesela sahip, bizim de var. Çok ciddi frekansları var mesela ellerini tuttukları. Niçin? Yarın başına böyle bir şey gelirse iletişimi bu radyo frekansları üzerinden, radyo üzerinden sağlayabileyim diye.
1: Evet.
2: Bu yönünde radyonun büyüsü var, etkisi var, gücü var. bunları teslim edelim. Televizyonla kıyaslamıyorum radyoyu. Televizyonda da sesin etkisi var ama daha çok görsellik üzerine kurulu bir yapı, biliyorsunuz televizyon. O yüzden radyocuları tekrar tebrik ediyorum. Onlar çok az enstrümanla çok şeyi başaran insanlar.
1: Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Şimdi Bülent Bey, gelen bütün konuklarımıza, misafirlerimize daha doğrusu, hazırladığımız 3 tane kelime var. Size de 3 tane kelime hazırladık. İstiyoruz ki kelimeyi sorduktan sonra zihninizde canlanan ilk cümle olsun. Hazırsanız başlayalım mı? İlk kelimemiz eğitim.
2: Olmazsa olmaz. Aklıma ilk gelen bu. Gerçekten olmazsa olmaz.
1: Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz iletişim.
2: İletişim benim hayatım aslında. İletişim radyo, televizyon, kitle iletişim boyutuyla bunlar. Ama iletişim anlaşmak demek. Yani bireyler arası iletişim, bireyle sosyal toplumsal iletişimde de dahil, kitle iletişimde de dahil, hepsinde herhalde iletişim deyince anlaşmak demek herhalde doğru olur.
1: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemiz kültür.
2: Kültür, bir milletin var olması için, devletler sahnesinde, milletler sahnesinde var olması için olmazsa olmaz değerler bütünü. Bir milleti var eden, o milleti diğer milletlerden ayıran değerler bütününün tamamına kültür diyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz var, programımızın konuğu Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı, aynı zamanda Tarım Orman Ekranı Tarım TV Genel Yayın Yönetmeni Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu Bey oldu. Efendim, isteriz ki programı sizin kıymetli cümlelerinizle kapatalım. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz?
2: Öncelikle bütün dinleyicilerimize kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki radyo dinliyorlar. Şimdi bizi dinlerken biraz önce söyledim, çeşitli ruh hali, ben kendimden böyle biliyorum. Arabada giderken özellikle radyo dinliyorum mesela. Çeşitli ruh hallerinde oluyoruz. O ara işte tevafuk dediğimiz şey tam da bu olsa gerek. Bir radyo kanalını açtığımız zaman orada sadra şifa cümleler duyuyoruz mesela. Ben TRT Diyanet Radyo'yu böyle görüyorum, böyle biliyorum. Çok defa da yaşadım bunu, yaşadığım şeyi söylüyorum. O yüzden iletişimin olmazsa olmazı, en temel kuralı samimiyettir, biliyorsunuz. Ondan sonra diğer özellikler, bilgi birikim vesaire getirebilirsiniz ama samimiyet olmazsa, cümleler sadece dilden kurulursa zihinden zihine aktarılır. Ama cümleyi öyle kurmak lazım ki hem zihni, daha doğrusu hem belli hem de yüreği bu işe koşmak lazım. Bu durumda karşıdaki insanın hem belleğine hem de yüreğine seslenmiş olursunuz ki kalıcı olmak böyle bir şey olur. O yüzden ben hissettiğimi söylüyorum. Yaşadım bunları. Mesela öyle bir ruh halindeyken bir işte karıştırırken radyo frekanslarını TRT Diyanet Radyo rastladı. Ve orada duyduğum bir cümle veya orada duyduğum bir işte cümleden daha fazlası gönlüme su serpti, rahatlattı. Radyo aynı zamanda bu yönde şifadır. Bunu ifade edebilirim. Ve bu türden işte bizi dinleyen bütün vatandaşlarımıza veya her nerede dinleniyorsa bilmiyorum. Çok geniş bir yayın coğrafyasında dinlendiğini biliyorum. Vatandaşımız olmasa da radyo severlere diyelim. Huzurlu, mutlu, güzel bir ömür, yaşam dilerim. O biraz önce bahsettiğim biraz hüzünlü bir anımdı. O cümleden hareketle bunları söyledim ama bizi çok işte iyi durumda dinleyen insanlar da elbette çok şey öğreneceklerdir. O yüzden hepsine selam ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hem katılımınız için hem de katkılarınızdan dolayı.
2: Ben de size çok teşekkür ediyorum. Çok nezaketle ağırladınız. Umarım gerçekleştirdiğimiz bu program hayırlara vesile olsun. Birilerine bir şeyler anlatsın. Bizim de yani sözümüz, sesimiz, sesin büyüsüyle, benim olduğu için değil de Allah'ın bize verdiği sesin, evet, büyüsüyle ulaştığı yerde umarım hayırlara vesile olsun. İyiliklere, güzelliklere vesile olsun temennisiyle tekrar herkese saygılarımı sunuyorum.
1: Ben de amin diyorum. Teşekkür
2: sağ
1: ediyorum.
2: Sağ olun.
1: Her insanın diğer insanlara dokunan tarafları vardır. Bunu ancak insanları tanıdıkça görebiliyoruz. Bu akşam da Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı, aynı zamanda Tarım Orman Ekranı Tarım TV Genel Yayın Yönetmeni Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu Bey bizimle hayatını ve fikirlerini paylaştı. Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokundu, nerede kesiştik? Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız oldu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınıza yer almak ümidiyle. Allah'a emanet.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: İyi akşamlar, Kahramanmaraş'tan Zeynep. Canım annem ve canım babam için Mustafa Cihat'tan Geçmez Günler parçasını istiyorum.

artık son vuruşları kalbimin. Dem tutuyor hazan ve bölüm. Bir defa daha bakabilmek için de ardından giden son vapur. Gözlerimdeki umut ve hüzün. Şimdi sadece Üsküdar'da süzülen martılar anlıyor beni.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: İyi akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Cürmüm ile geldim sana ilahisini dinlemek istiyorum. Bu ilahi sevgili eşim Emine Hanım'a armağan etmek istiyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Selamun aleyküm.
2: Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Anneme, babama, öğretmenlerime, okul arkadaşlarımın için cürmüm ile geldim sana ilahisini istiyorum.

Merhabalar Diyanet Radyo, iyi akşamlar, iyi geceler. Mersin Tarsus'tan Ayşe. Programı yaptığınız için öncelikle size teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı da Esra'ma gönderiyorum.

Selamlar Diyanet Radyo. Ben Tarsus'tan Levent. Öğüt adlı ilahi Esra ve Mehmet için istiyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Bak

İyi akşamlar Diyanet Radyo. Bir sabah gelecek karın ağrını ilahisini Kocaeli'deki ablam ve eniştem için çalabilir misiniz?

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Tamam ey Allah'ın Resulü. Buraya kazıyorum mezarı.
1: Peygamber Efendimiz sessiz ve üzgündü. Daha 18 ay önce doğumuna çok sevindiği oğlu İbrahim vefat etmişti. Şimdi gözleri dalmış, İbrahim'in mezarının kazılmasını izliyordu. Sonra birden konuştuğu işitildi. Mezarı hazırlayana seslendi.
0: Buyurun ey Allah'ın elçisi. Anlayamadım, bana mı seslendiniz?
1: Allah'ın Resulü mezarda bir yeri gösterdi ve oranın düzeltilmesini istedi.
0: Buradaki açıklıktan mı bahsediyorsunuz ya Resulallah?
1: Kutlu Nebi onayladı ve bahsettiği yerin düzeltilmesini istedi.
0: Hemen düzeltiyorum ey Allah'ın Resulü.
1: Mezar Hazreti Peygamber'in dediği şekilde düzeltildi ve Resulullah ashabına bu ölüye ne fayda ne de zarar verir. Ancak hayattakilerin gözüne hoş görünür. Biriniz bir iş yaptığında onu en güzel şekilde yapsın. Zira Allah kişinin işini sağlam yapmasından hoşlanır dedi. İbrahim kazılan mezara defnedildi. Allah'ın elçisinin gözleri yaşarmış ve kalbi hüzünlenmişti. Oğlunun mezarına su serpti ve başına bir taş dikti. İbrahim artık alemlerin yüce yaratıcısına emanetti.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihi

bilginin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten

canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter.

0: Susmalı bazen insan. Duymak için susmak gerek çünkü. Dinlemeli doğanın bize anlattıklarını. Farkına varmalı verdiği zararın. Değerini bilmeli ve duyarlı olmalı çevresine. Çünkü doğa ayna tutar insana. Ne verirsen onu yansıtır. Sevgi verirsen huzur, hoyratlık gösterirsen sessizlik ve yıkım. Betül Güngör'ün hazırladığı, Ahmet İshak Mete'nin sunduğu çevre sorunlarının ve doğanın konu edileceği Yeryüzü Günlüğü, Cumartesi ve Pazar günleri saat 18.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin.

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül

Akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları, her şeyi sevebilir insan, çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.

0: meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Allah razı olsun muhterem hocam. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız?
1: Elhamdülillah hocam bizler deyiz çok şükür. Değerli hocam ahir zaman ne demektir? Biz ahir zamanda mı yaşıyoruz?
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem hocam, ahir zaman dünya hayatının kıyamet kopmadan önceki son dilimini anlatan bir kavramdır. İslam inancına göre alemin başlangıcı olduğu gibi bu alemin de sonu vardır. Çünkü başlangıcı olmayan, sonu olmayan tek yüce Rabbimizdir. O ezelidir ve ebedidir. Onun dışındaki her varlığın, her canlının ve her cansızın bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Dünya hayatı da aynı şekilde sonu olan ve başı olan bir varlıktır. Bu bağlamda bu sonun ne zaman gerçekleşeceğini insanoğlu her zaman araştırmıştır. Yani dünyanın sonu ne zaman gerçekleşecektir? Ne zaman bu dünya kopacaktır? Bu dünyanın kıyameti kopacaktır? Ne zaman sona erecektir ve bitecektir? Bu her zaman insanoğlunun önünde olan büyük bir sualdir ve bu sualin arkasından daima koşmuştur. Muhterem hocam, ancak şunu bilelim ki insanın ömrünün, insanın ecelinin ne olduğunu yüce Rabbimiz bilir. Aynı şekilde dünyanın ömrünü ve dünyanın ecelini, dünyanın ne zaman sona ereceğini de yine ancak ve ancak yüce Rabbimiz bilir. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim şöyle söyler: kıyametin ne zaman kopacağını sana sorarlar. De ki, onun bilgisi sadece Rabbimizin nezdindedir. Onun vaktini kendinden başka kimse açıklayamaz. Bir başka ayet-i kerimede yüce Rabbimiz buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağını bilmek ancak Allah'a aittir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da kendisine Cebrail aleyhisselam bir insan suretiyle görünüp, iman nedir, İslam nedir, İhsan nedir sorularını sorduktan sonra kıyamet ne zaman kopacaktır sualini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorunca o yüce peygamber kıyametin ne zaman kopacağını bilemeyeceğini, soruyu soranın daha iyi bileceğini işaret etmiş, ondan sonra kıyametin alametlerinden bahsetmiştir. Yoksa kendisi bile, Aleyhisselatü Vesselam bile bu bilgiye sahip değildir. Değerli hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra bir elçinin gelmeyeceğini bizlere bildirmiştir. Ve kendisinin de ahir zaman peygamberi, yani dünya zamanının son peygamberi olduğunu bizlere ifade etmiştir. Hatta kendisi artık dünyanın ikindi vaktinde yaşadığını ifade etmiş, dünyanın ömrünün akşam vaktinde kopacağını düşünürsek ve dünyanın ömrünü bir güne benzetirsek, o zaman bu dünyanın ömrünün ikindiden sonra artık akşama yaklaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Gün malumunuz akşam ile başlar. Yatsı namazı vakti daha günün ilk vakitleridir. Dünyaya benzetirsek dünyanın ilk vakitleridir. İnsana benzetirsek bebeklik dönemidir. Efendim biraz daha vakit geçince malum haliniz gece yarısı sabah namazı oldu mu? Yani dünyanın daha böyle gençlik dönemleri, insanın gençlik dönemleri gibi düşünebilirsiniz. Öğle vakti artık insanın kemal yaşına doğru.

0: doğru gittiğinin, rüşt yaşını aştığının, efendim yetişkin olduğu bir dönem olduğunu, bu hem dünya için hem insan için düşünebiliriz. İkindiden sonra artık ihtiyarlık dönemi gelmiştir. Dünya da ihtiyarlamıştır, insan da ihtiyarlamıştır. Artık ölüm yaklaşmıştır. İşte akşam namazı vakti ise ölüm vaktidir. Yani kıyametin koptuğu vakittir. Dünya için bu dünyadan ölüp ahirete göçüştür insan için. Dünya demek ki artık ikindi vaktini geçmiş, kıyamete doğru yaklaşmış bir zaman dilimi yaşamakta. Biz de ahir zaman peygamberiyle birlikte ahir zaman toplumu olarak bu dünyada yaşamaktayız.
1: Değerli hocam, ahir zamanın elbette birçok alameti var. Bunlardan son dönemde sıklıkla yaşadığımız salgın hastalıklar kıyamet alameti midir?
0: Değerli hocam, biraz önce söylediğimiz gibi dünyanın ne zaman sona ereceğini, kıyametin ne zaman kopacağını ancak ve ancak Yüce Rabbimiz bilir. Kur'an-ı Kerim bu hakikati şöyle açıklar. Sana ne zaman gelip çatacak diye kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. Kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Muhterem hocam, biraz önce Cibril hadisiyle alakalı aktarmıştık. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kıyametin ne zaman kopacağını bilemediğini, ancak onun bazı alametlerini ifade ettiğini söylemiştik. İşte kıyamet alametleri, kıyametin kopmasından önce meydana gelecek fiziki, toplumsal veya ahlaki nitelikli bir takım olayları ve belirtileri ifade eder. Kur'an'da bu alametler arasında Ye'cuc ve Me'cuc'un gelişi, Dabbetul Arz'ın çıkışı, göğün insanları saracak bir duman yayacağı ve ayın yarılması ile ilgili bir takım alametlerden bahsedilir. Kıyamet alametleri, kıyametin kopuşu esnasında gerçekleşecek harikulade olaylar ve onun dehşetli anını anlatan bir takım hususlardan ibaret olduğu gibi, kıyamet kopmadan önce de yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişi, alimlerin azalması, cahilliğin artması, fuhşun ve içki kullanımının fazlalaşması, fitnenin ve insanları öldürmenin yaygınlaşması gibi bir takım olayları da içine aldığını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere anlatmıştır. Esasında ayet ve hadislerdeki bu kıyamet alametlerini açıklanmasındaki asıl amaç, insanları korkutmak, insanları umutsuzluğa düşürmek değil, kesin bir gerçek olan kıyamet ve ebedi mutluluk olan ahireti insanlara hatırlatmak, onlarda bir farkındalık meydana getirmektir. Muhterem hocam, buradan sorunuza gelirsek, ayet ve hadislerde belirli bir hastalığın kıyamet alameti olduğuna dair kesin bir bilgi yer almaz. Aksine kaynaklarımızda veba veya taun kelimeleriyle ifade edilen ve bazı ümmetlerin cezalandırıldığı bir azap türü olan salgınların belirli zaman aralıklarıyla gidip gelen hastalıklar olduğundan haber verilir. Bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki toplumlarda da görünmüştür. Dolayısıyla salgın hastalıklar bir yönüyle ilahi hikmetin ve imtihanın gereği, diğer bir yönüyle de insanların çevreye ve doğaya verdikleri zararlar nedeniyle ortaya çıkan küresel musibetler olarak görülebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim insana endişe ve korku veren çeşitli hastalıkların, afetlerin ve benzeri durumların insan için bir imtihan vesilesi olduğunu bizlere anlatır. Buna göre şöyle özetleyebiliriz değerli hocam. Kur'an ve sünnet kıyametin muhakkak gerçekleşeceğini ve ardından ebedi hayatın başlayacağını bildirmiş

0: insanları bu hususta uyarmış ve yaşamlarını buna göre düzenlemelerini onlardan istemiştir. Müslümana düşen kıyametin vaktini tespit etmek değildir. Kıyametin ne zaman kopacağını soran bir sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği cevap çok güzeldir. Ve önemli olan insanın bu noktada kıyamet ve sonrası için ne hazırlık yaptığını sorgulamak ve bu doğrultuda bugünden sorumluluklarını elinden geldiğince yerine getirmesidir.
1: Değerli hocam, insanın kendi ölümü de kendi kıyameti midir?
0: Bu şöyle açıklanabilir. İnsanın kendi ölümünün kendi kıyameti olması artık onun bir daha yapmış olduğu yanlışlıkları düzeltememesi, güzel ameller yapamaması noktasında kendisi için bir kıyamettir. Çünkü hani ayeti kerimede de ifade edilir ya, onlar ahirette efendim ya da berzah aleminde, kabir aleminde o sıkıntılı hayatı görünce, ya Rabbi bizi bir daha dünyaya çevir, biz dünyada güzel ameller işleyelim, iyi şeyler yapalım, kötülüklerden uzak duralım denildiğinde Yüce Rabbimiz hayır diye cevap verir. İşte bu da onun için bir kıyamettir.
1: Rabbim ahirete hakkıyla hazırlananlardan olmamızı nasip eylesin. Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Efendim, yeni bir programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

Efendimiz'i ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Seni bize gönderen Rabbine yalvar da bize sıkıntı veren şu dağları kaldırsın. Şehrimizi dümdüz bir ova haline getir. Madem peygambersin, çarşılar da bizim gibi rızık için dolanıp durma.
2: Bu yolda ya sen ya biz yok olup gidinceye kadar mücadele edeceğiz. Bunun tek bir çözümü var. Onu yok etmek. Ama bunun için cesur biri lazım.
3: Hattaboğlu Ömer'in kardeşi ve eniştesi din değiştirmiş ha? Önce onlara hesap soracağım.
4: Gerçek dinin senin dininden başkası olduğunu hala göremedin mi?
3: Ne dedin? Dur. Bir daha söyle.
4: Yapma.
3: Olsun.
5: Bu ne hoş, ne şerefli bir kelam. Bu kelamdan daha güzeli olamaz.
0: 13. Bölüm.
6: Ömer bin Hattab bambaşka duygular içindeydi. Öldürmek üzere yola çıktığı insanın peygamber olduğuna inanmış, bu kalbinin derinliklerine işlemişti. Habbab'dan kendisini Resulullah'ın yanına götürmesini istedi.
7: Kim o?
3: Hattab'ın oğlu Ömer.
7: Ya Resulallah, Ömer gelmiş. Ömer bin Hattab. Hem de kılıç kuşanmış. Onun şerrinden Allah'a sığınırız. Sana bir zarar vermesinden korkuyorum.
3: Bırak onu gelsin. Eğer hayırlı bir maksatla geldiyse hayır görür. Kötü bir maksatla geldiyse sonu da kendi kılıcıyla olur.
6: Peygamberimiz, kapıyı açın, bırakın onu gelsin. Eğer Allah onun hayrını dilediyse kendisini doğru yola iletir, dedi. Peygamberimiz ayağa kalktı ve Ömer gelinceye kadar ayakta bekledi. Yanına yaklaşınca elini göğsüne koyarak şöyle dedi. Ey Hattab'ın oğlu, niye geldin? Yüce Allah'ın senin hakkında azap ayetleri indirmesini mi istiyorsun? Sonuna kadar bu halde mi gideceksin? Allah'ım, bu Hattab oğlu Ömer'dir. Allah'ım, İslam dinini onunla kuvvetlendir. Koca Ömer, Resulullah'ın manevi heybeti karşısında bir çocuk gibi hissediyordu kendini. Dizlerinin bağı çözüldü sanki. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Ancak şöyle diyebildi.
5: Ben Allah'a, Resulüne ve Allah'tan getirdiklerine iman etmek için geldim.
6: Peygamberimizin gözlerinin içi güldü. O bir şeye sevindiğinde tekbir getirirdi. Allahu Ekber dedi. Arkasından tüm ashabı tekbir getirdiler.
8: Allahu Ekber!
9: Allahu Ekber!
10: Allahu Ekber!
6: Öyle ki bu ses Mekke sokaklarında yankılandı. Hazreti Ömer'in İslamiyet'e girişi Müslümanlar için büyük bir sevinç kaynağıydı. Hazreti Muhammed'i öldürmek üzere yola çıkan Ömer bin Hattab'ın Müslüman olması Kureyş müşriklerini çılgına çevirmişti. Ebu Cehil bir yandan söyleniyor, bir yandan da odanın içinde dolanıyordu.
2: Biz ve Abdümenaf oğulları birbirimize onur için yarıştık. İnsanlara yiyecekler dağıttık. Onların yüklerini de taşıdık. Kabe perdedarlığı bizimdir dediler. Kabul ettik. Hacılara bir su dağıtacağız dediler, kabul ettik. Şimdi içlerinden biri çıkıp peygamber olduğunu söylüyor. Bizden birine Tanrı vahyediyor diyorlar. Buna asla inanmayacağız. Onun doğruyu söyleyen biri olduğunu asla kabul etmeyeceğiz. Ömer'e güvenmiştim. İşini bitirecekti, bu beladan kurtulacaktık. Ama o da büyülendi. Lanet olsun, lanet olsun.
6: Müzik. Ebu Leheb'in öfkesini dindirmekse hiç kolay değildi. Hazreti Muhammed'in ailesinden destek görüyor olmasına tahammül edemiyordu. Karısı Ümmü Cemil de kendisini kışkırtıyordu. Peygamberimizle ilgili ne yapacaklarını şaşırmış durumdaydılar.
8: Olanları duydun mu?
9: Ne olmuş?
8: Ömer de Müslüman oldu.
9: Nasıl olur?
8: Onu aramızdan seçerek Muhammed'in işini bitirmesi için göndermiştik. Nasıl olduysa onun sözlerini dinlemiş ve ona bağlanmış. Ah, başımızın belası. Her şeyi mahvediyor.
9: Yandışın olmasın. Bizim bildiğimiz Ömer din değiştirecek bir insan değil. Geçen gün Müslüman olan cariyesini öldürüyordu neredeyse. Gözümle gördüm. Sen nasıl ilahlarını terk edersin diye kadını dövdü dövdü. En sonunda da sakın sana merhamet ettiğimi sanma. Yorulduğum için seni bırakıyorum dedi. Bu Ömer Müslüman mı olmuş?
8: Tamam. Amma uzattın. Evet, işte o Ömer Müslüman oldu. Kardeşimin oğlu o adamı da kendine bağladı. Buna sihir denmez de ne denir ha?
9: İyi ki oğullarımız Utbe ve Uteybe nişanı attılar. Onun ailesinden kimseyi görmeye tahammül edemiyorum. Bir de gelinim olacaklardı.
8: Onunla ilgili de haberlerim var. Senin beğenmediğin Rukiye'ye Osman bin Affan talip olmuş. Evleniyorlar.
9: İnanamıyorum. Kureyş'in en zengin ve en itibarlı ailesi. Kime talip olsalar sevinçle kabul edilirlerdi. Şuna bak. Muhammed'in kızı ve Osman. Böyle olmamalıydı.
8: İnananları etrafında pervane gibi. Köleler efendilerine baş kaldırır oldu. Ebu Talip de güya inanmıyor ama destek çıkıyor. Oğulları Ali ve Cafer Muhammed'in yanından ayrılmıyor. Akil ile Talip de Müslüman olduklarını ilan etmediler henüz ama onlarınki de yakındır.
9: Kardeşin Erva da din değiştirebilir her an. Oğlu Tuleyb Muhammed'e bağlılık yemini etmiş.
8: Akılsızlar. Hepsi takılıp gidiyorlar onun peşine.
6: Peygamberimizin halası Erva'nın 15 yaşındaki oğlu Tuleyb İslam'a girmişti ve annesinin de Müslüman olmasını canı gönülden istiyordu.
11: Anneciğim, sen Abdülmuttalib'in kızısın. Dedemin size tavsiyelerini bize anlatır durursun. Onun tek bir ilaha inandığını, Kabe'ye hürmetini, Allah'a olan güvenini senden öğrendim ben. Neden yeğeninin sözlerine kulak vermiyorsun? O bir tek ilah olduğunu, ona saygıyla boyun eğmemiz gerektiğini söylüyor. Sence bunun neresi yanlış?
12: Bak sen şu işe. Oğlum büyümüş de annesine yol gösteriyor. Yanlış olduğunu düşünmüyorum oğlum. Muhammed yalan söyleyecek bir insan değildir. Sadece cesaret edemiyor. Henüz ablalarımdan din değiştirdiğini açıklayan olmadı.
11: Ama kardeşin Hamza Müslüman oldu anne. Dayım Hamza gibi cesur olmalısın. Seni İslam'a girmekten alıkoyan nedir?
12: Erkeklerin yapabilecekleri şeyi yapabilsek kardeşimin oğlunu koruyabilirdik. Ama biz kadınların elinden ne gelir?
11: Anne, bahanelerin seni bu hayırdan mahrum etmesine izin verme. Allah aşkına, sana yalvarıyorum, kardeşinin oğluna git. Onu selamla ve ona inandığını söyle. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik et. Vallahi de billahi de yeğenin peygamberdir. Bu şeref sana yeter. Sakın şeytanın sana mani olmasına izin verme.
12: Oğlum, akıllı ileri görüşlü yavrum. Anneni geçtin. Benim yapamadığımı sen başardın. Allah seni doğru yoldan ayırmasın. Haklısın. Gidip yeğenime gönlümde olanı söyleyeceğim. Sonra da bunu herkese ilan edeceğim. Senin gibi korkusuzca.
11: Annem, bana dünyaları versen bu kadar mutlu edemezdin beni. Anne,
12: canım oğlum.
11: Anneciğim.
6: Kardeşinin Müslüman olduğunu duyan Ebu Leheb, Erva'yı aşağılamakta gecikmedi. İlk gördüğü yerde ağzına geleni sayarak onun dinini terk eden bir sapkın olduğunu söyledi.
8: Duydum ki yeni yetme oğlun da sen de dininizi terk etmişsiniz. Ailemizde ne çok ahmak varmış. Bir adamın peşine takıldınız. Geleneğimizi, göreneğimizi, her şeyimizi hiçe saydınız.
12: Ebu Leheb, haddini aşıyorsun. Muttalip oğullarının tek akıllısı sen misin? Sen bana ahlak dersi vereceğine...

0: önce akrabalarınla nasıl geçinmen gerektiğini öğren. Ailende istenmeyen biri haline geldin. Kabilene arkanı döndün. Kardeşinin oğluna en büyük düşmanlığı sen yapıyorsun. İnsanlık bunun neresinde? Hani senin şerefin ve haysiyetin?
1: Pişman olacaksınız.
2: Gel anne, daha fazla tartışmayın.
1: Hepiniz pişman olacaksınız. Öyle bir girdaba kapıldınız ki bu sizi yutacak. Muttalip oğullarının sonu olacak.
3: Resulullah'ın en büyük kızı Hazreti Zeynep'in eşi Ebu'l-As İslamiyet'i kabul etmemişti. Fakat diğer müşrikler gibi aşırı bir düşmanlık göstermiyordu. Mutlu bir yuvası vardı, eşini çok seviyordu. Ancak Kureyş'in ileri gelenleri onun peygamberlik iddia eden bir adamın kızıyla evli kalmasının uygun olmadığını söylüyor, eşinden boşanması için baskı yapıyorlardı.
4: Ebu'l-As, Zeynep'le evli kalman uygun değil. Muhammed'i her yönden sıkıştırmalıyız. Hem düzenimizi bu kadar bozup hem de hayatına kaldığı yerden devam edemez. Onunla ilişkini kesmelisin.
1: Bak, benim oğullarım da ayrıldılar onun kızlarından. Gençsin, varlıklısın, yakışıklısın. Hangi kız sana hayır diyebilir? İstediğin kişi için sana aracılık da ederiz.
5: Ne saçmalıyorsunuz siz? İşiniz gücünüz kalmadı, insanların evlerinin içine de mi gireceksiniz?
4: Yanlış anlama. Biz senin itibarını düşünüyoruz.
5: Ben namusumu, izzet ve şerefimi kimseye çiğnetmem. Kimsenin de buna dil uzatmasına izin vermem. Sen endişelenme.
1: Bunda kızacak bir şey yok Ebu'l-As. Biz senin tarafındayız. Dininden dönmüş bir kadını evinde tutma diye dostça tavsiyede bulunuyoruz.
5: Bu tavsiyelerinizi kendinize saklayın. Başka bir diyeceğiniz yoksa işim var benim.
1: Kardeşin Hakim Müslüman olmuş diye duyduk. Teyzen Hatice ile de aranızdan su sızmaz. Sen de din değiştirmiş falan değilsin değil mi?
5: Ben atalarımın dini üzereyim. Bu böyle kalacak. Yeter artık, işinize bakın.
6: Fazla ileri gittiniz.
1: Biz ona akıl verdik sadece. Keyfi bilir.
6: Muhammed'in kendisiyle uğraşmalıyız. Ona inananların kocalarıyla değil.
4: Ümeyye, seni tutan mı var? Ne zaman Muhammed'i zora sokacak bir şey yaptığında seni desteklemedik?
6: O öldükten sonra yeniden diriltileceksiniz demiyor mu?
4: Evet, öyle diyor.
6: Onu bu iddiasıyla alt edeceğim. Gelin benimle, Muhammed'in yanına gidelim.
4: Ne yapacağını merak ettim. Hadi gidelim. Heh, işte geldik. Kabe'nin yakınında oturalım. Birazdan Muhammed gelir.
1: İşte geliyor.
6: Ey Muhammed! Sana soracağım şeyler var.
3: Peygamberimiz Ümeyye'nin talebi üzerine ona yaklaştı ve konuşmaya başladılar.
6: Sen şimdi öldükten, kabre girdikten sonra tekrar diriltileceğimizi söylüyorsun değil mi?
3: Peygamberimiz sadece diriltilmekle kalmayacaklarını, üstelik dünyada yaptıklarından hesaba çekileceklerini söyledi. Ümeyye eline aldığı eski bir kemik parçasını ovalayarak un ufak etti, sonra şöyle dedi.
6: Bak şu kemiğe, muhtemelen birkaç ay önce ölmüş bir deveye ait. Bak şimdi nasıl un ufak oldu, görüyor musun? Allah'ın buna hayat vereceğini mi iddia ediyoruz?
3: Ümeyye bunları söyledikten sonra elindeki kemik tozunu Peygamberimizin yüzüne üfledi. Peygamberimiz Ümeyye'nin gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Evet Ümeyye, Allah tüm ölenleri diriltecek. Hatta seni şu anda içinde bulunduğun vaziyet nasılsa öyle diriltecek ve sonra da seni cehenneme koyacak. Ümeyye'nin içi ürperdi. Az önce kabadayılık yaptığı adam nasıl oluyor da bu kadar tesir edebiliyordu ona? Onun bedduasını almanın iyi bir şey olmadığını hissetti iliklerine kadar. Arkasını döndü ve gitti.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

hak şerleri hayreyle. Zannetme ki gayreyle. Arif anım seyreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl.

tevfiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hakkın olacak işler, boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle, yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma, İncitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir, takdiri kefilimdir, Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı, her canda onun yadı, her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman eder ol derde. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, geh kahru geh ihsanda, her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı, aklamiye hak.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Güzel etmiş.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.